0: hizmetleri açık. Bilgi almak için telefon 0542 774 32 82. Okulumuz Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde 9. Sokak numara 4'te.
1: Kütahya Porselen hayatın en güzel yerinde. Davetleriniz için en gösterişli yemek takımları, birbirinden şık çay ve kahve fincanları, en güzel sabahlara eşlik eden kahvaltı takımları, en zarif hediyelik eşyalar ve çok özel fırsatlarla fabrika satış mağazamızda. Kütahya Porselen Fabrika Satış Mağazası LG Afyon Otel'de.
0: Double Tree by Hilton Afyonkarahisar bünyesinde kapılarını açan Larissa Restoran, modern atmosferi ve dingin nehir manzarasıyla misafirlerini benzersiz bir deneyime davet ediyor. Güne zengin ve özenle hazırlanmış açık büfe kahvaltıyla başlayan Larissa, günün ilerleyen saatlerinde ise seçkin alakart menüsüyle damaklara hitap ediyor. Yerel ve uluslararası lezzetler, özel tariflerle Larissa'da yeniden yorumlanıyor. Rezervasyon için telefon 0272 203 çift 030 0272 203 çift 030. Larissa Restoran, lezzetin, manzaranın ve keyfin buluştuğu adres.

0: lahmacunda 2 adet lahmacun 1 ayran 159 lira 90 kuruş. Lahmacun Afyonkarahisar'da Amba yolunda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0532 396 1003. Geleneksel lezzet kurumsal kimlikle emin ellerde. Lahmacun. Afyonkarahisar'da en lezzetli kokoreç Kokocu Ramço'da yenir. Kokoreç, atom kokoreç, sucuk ekmek ve midye çeşitleri Kokocu Ramço'da sizleri bekliyor. Lezzetlerimizi tatmak için tüm kokoreç sevenleri akşam 6'dan sonra işletmemize bekliyoruz. Paket servis numarası 0546 549 07 45. Kokocu Ramço, Gazlıgöl Caddesi numara 78'de hizmetinizde. Tüm kokoreç sevenlere içten bir merhaba.
1: Mehmet Bey ve oğlu kapıda vedalaşıyor. Mehmet Bey'in evi cebine gidiyor ve o da ne? Cebinden iki tane basketbol maçı bileti çıkıyor. Biletler Berk'e doğru uzanırken...
2: Baba büyüksün!
1: Diyerek babasına sarılıyor.
3: Süvari'de babalar gününe özel tişört ve gömleklerde bir alana bir bedava. Süvari.
4: Yakışanı yapar.
5: Reklamları dinlediniz.
6: 99.9 Afyon Gün FM.
5: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
7: Seyahatiniz süresince emniyet kemeriniz takılı, hızınız yasal sınırın altında olsun. Sevdiklerinize kavuşmak için trafik kurallarına uyun. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
5: Gün efendim. 99.9.
8: Günaydın sevgili dinleyenlerimiz. Gün FM'de Güne Merhaba programındasınız. Tüm dinleyicilerimize güzel ve keyifli bir gün diliyorum. Yayınımıza hoş geldiniz.

0: Radyo Gün.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, Gün FM'de Güne Merhaba programındasınız. Bugün 19 Haziran 2026 ve günlerden Cuma. Haber turumuz Afyon Şehir Gazetesi ile başlıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre ilimizde dün başlayan kuvvetli sağanak yağışların pazar gününe kadar devam etmesi bekleniyor. Ve yağışlara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi. Gazete 3'teyiz. Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser, 2. Uluslararası Afyon Blok Mermer Fuarı kapsamında düzenlenen gala yemeğinde yaptığı konuşmada, ilimizde doğan bu fuar artık sadece şehrimizin değil, Türkiye doğal taş sektörünün en büyük ulusal ve uluslararası buluşma noktalarından biri haline gelmiştir ifadelerini kullandı. AK Parti Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Afyon'da ziyaretler gerçekleştirdi. Zeybekçi'nin ziyaretlerinin detaylarını Gazete 3'ten takip edebilirsiniz. Ana Haber Gazetesi'ndeyiz. Milliyetçi Hareket Partisi Afyon Milletvekili Mehmet Taytağ'ın uzun yıllardır yakından takip ettiği ve çözümü için yoğun mesai harcadığı İhsaniye ilçesine bağlı Ayazini köyündeki arsa mağduriyetinde önemli bir aşamaya gelindi. Taytağ Ayazini'ni tapularına kavuşturuyor başlığıyla bu gelişme Ana Haber Gazetesi'nin sayfalarında yer bulmuş. Ve Türkiye'li gazetesindeyiz. İlimizde 4000 konut ve 1000 dükkandan oluşacak Türk İş Konutları projesinin temeli atıldı. Yaklaşık 20 bin kişilik yeni yaşam alanı oluşturması planlanan projenin 28 Nisan 2028'de tamamlanması hedefleniyor. Türk İş Konutları temel atma törenine eski Orman ve Su İşleri Bakanı ve Cumhurbaşkanlığı Irak Özel Temsilcisi Veysel Eroğlu, Türk İş Konutları Afyon Şube Başkanı Muharrem Uslu, Erkmen Belediye Başkanı Yücel Şahin, eski AK Parti il yöneticilerinden Hüseyin Ceylan Uluçay ve AK Parti Afyon Gençlik Kolları Başkanı Mehmet İntepe katıldı. Kocatepe gazetesindeyiz.

Mermer'in başkenti Afyon'da taş yerinde ağırdır mottosuyla düzenlenen Afyon 2. Blok Mermer Fuarı dünyanın dört bir tarafından alıcıları Afyon Karahisar'da buluşturdu. Türk doğal taş sektörünün 2,5 milyar dolar ihracat hedefine bir adım daha yaklaşmasına aracılık etti. Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Alimoğlu'nun detaylı açıklaması ve fuarın ilimize katkıları bugün Kocatepe gazetesinde yer bulmuş. Meraklısına iletmiş olalım. Ve sevgili dinleyenlerimiz, haber turumuzu tamamlıyoruz. Yine müzik diyelim.

Gün efendisiniz, güne merhaba programı sürüyor ve hava durumu bölümündeyiz kıymetli dinleyenlerimiz. Bugün ilimizde hava gök gürültülü ve sağanak yağmurlu. Beklenen en yüksek sıcaklık 19, en düşük sıcaklık ise 12 derece. Güzel şarkılarımız sürüyor ve ayna grubu bizlerle. Biz Akdenizliyiz diyoruz.

0: sizdeyiz. Radyo Gün.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, programımız sürüyor ve şimdi tarihte bugün bölümündeyiz. 19 Haziran'a ulaştık. Bugün yılın 170. günü. Yıl sonuna kadar kalan gün sayısı 195. 19 Haziran'larda tarihte yaşanan önemli gelişmeler şöyle. 1862 Amerika Birleşik Devletleri'nde kölelik resmi olarak kalktı. 1885 Özgürlük Heykeli Fransa'dan New York'a getirildi. 1910 Dünya Babalar Günü ilk kez Amerika Birleşik Devletleri'nde kutlandı. 1926 Mustafa Kemal İzmir gezisini izleyen Anadolu Ajansı'na ünlü sözlerinin yer aldığı demecini verdi. Bu demecinde benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır diyordu. 1934 İran Şahı Rıza Pehlevi ve Atatürk ilk Türk operası Özsoy'u

Bu Ankara Halk Evi'nde izlediler. 1952 kömür madenlerinde çalışan işçilerin askerlikten muaf tutulmalarına ilişkin yasa kabul edildi. 1961 Türkiye Almanya'ya iş gücü ihracına başladı. 1966 Türkiye güreş milli takımı Kanada'daki Dünya Güreş Şampiyonası'nda birinci oldu. 1968 İstanbul'da 40 bin çocuğun çocuk felci mikrobu taşıdığı açıklandı. 1973 50. Yıl Marşı Güfte Yarışması'nı Bekir Sıtkı Erdoğan kazandı. Marşı Necil Kazım Akses besteleyecekti. Yine 1973 Dünya Sevgi Birliği madalyası Sev Kardeşim ve Hayat Bayram Olsa şarkıları nedeniyle sanatçı Şenay'a verildi. 1979 yaşanan petrol sıkıntısının ardından İstanbul'da karne ile benzin dağıtımına başlandı. 1981 TRT Kütüphanesi ve Radyo Müzesi açıldı. Son olarak 1990 Trabzon'un Ortahisar, Maçka, Vakfı Kebir, Tonya ve Akçaabat ilçelerinde sel meydana geldi. 21 kişi hayatını kaybetti. Tarihte bugün bölümüne uğradık ve 19 Haziranlarda tarihte yaşanan önemli gelişmeleri sunduk sevgili dinleyenlerimiz. Yayınımızda yine müzik diyoruz, güzel bir şarkı sizlerle buluşuyor.

Ve sevgili dinleyenlerimiz, programımız sürüyor. Şimdi günün atasözü bölümünden seslenelim istiyorum sizlere, her gün yaptığımız gibi. İnsanın yapacağı her iş sağlığa bağlıdır. Sağlık olmadan bir işi yapmak zordur. Atalarımız bu durumu "her işin başı sağlık" atasözüyle özetliyor.

0: Gün FM 99.9.
1: Şimdi reklamlar.
2: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'de. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.
3: Evciler Kadın Kooperatifi'nin İstiridye'nin içindeki saklı bir inci gibi özenle ürettiği eşsiz tat incile çikolatası. Modern damak zevkiyle geleneksel emeğin mükemmel uyumu incila. Kadın emeğiyle şekillenen bu özel lezzet kalpleri yumuşatıyor. Evcilerden tüm Türkiye'ye incile çikolataları.
4: Dermatoloji uzmanı Doktor Duygu Gencer, Uydukent Selçuklu Mahallesi 1455. Sokak Çavdarlar Suit Daire 1'de bulunan kliniğinde hizmet vermektedir. Randevu ve bilgi için telefon 0541 868 1511. Unutmayın, cildimiz en değerli giysimiz.
5: Danaoğlu şarküteri, kalite ve organik lezzetler bir arada. Günlük inek sütü, keçi sütü, manda sütü, %100 manda kaymağı, köy tereyağı, günlük köy yumurtası ve köy yoğurdu, peynir çeşitleri ve daha birçok ürün Danaoğlu şarküteride. Danaoğlu şarküteri, Gazlı Göl Caddesi, numara 68 Taksim A'da. Telefon 0272 212 11 73. Doğal ve organik lezzetler. Danaoğlu şarküteriden.
6: Sıradan bir günü özel bir güne dönüştürmek ya da özel bir günü unutamayacağınız lezzetlerle kutlamak. Her ikisi için de Afyon'da lezzetin tek bir adresi var. Farina Restaurant. Farina Restaurant, NG Afyon Otel'de. Tadı damağınızda.
7: Trafik, kasko, DASK, konut, iş yeri ve sağlık sigortasında Saraç Sigortam her zaman yanı başınızda. Uygun fiyat ve avantajlı poliçe imkanlarından yararlanmak için mutlaka Saraç Sigortam'a uğrayın. Saraç Sigortam'la araçlarınız, iş yerleriniz, konutlarınız ve siz güvence altındasınız. Saraç Sigortam, Saraçlar Çarşısı, Uysal Sağlık Sitesi 1. katta hizmetinizde. Telefon 0506 600 40 41. Bizden teklif almadan asla sigorta yaptırmayın.
8: Afyonkarahisar'da en lezzetli kokoreç Kokocu Ramço'da yenir. Kokoreç, atom kokoreç, sucuk ekmek ve midye çeşitleri Kokocu Ramço'da sizleri bekliyor. Lezzetlerimizi tatmak için tüm kokoreç sevenleri akşam 6'dan sonra işletmemize bekliyoruz. Paket servis numarası 0546 549 07 45. Kokocu Ramço, Gazlı Göl Caddesi numara 78'de hizmetinizde. Tüm kokoreç sevenlere içten bir merhaba.
9: Ferman Mobilya'da alışverişin tam zamanı. İlk üründe %25, ikinci üründe %35, üçüncü üründe net %45 indirim sizi bekliyor. Tüm mobilya ürünlerinde geçerli bu kampanya kaçmaz. Modern, şık ve kaliteli mobilyalarla evinize yepyeni bir hava katmak istiyorsanız sizi de 9 katlı mağazamıza bekliyoruz.
10: Ferman Mobilya, Gazlı Göl Caddesi numara 92'de.
9: Ferman Mobilya, kalitenin ve şıklığın adresi.
11: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444-4003. Park Hayat Hastanesi. Sağlıklı günler diler.
12: Gelecek için kayda değer bir seçim. Nar Tanesi Anaokulu, Nar Tanesi İlkokulu, Nar Tanesi Ortaokulu. Avantajlı erken kayıt fırsatını kaçırmayın. Telefon 0272 214 04 17. Nar Tanesi Koleji, Karşıyaka Mahallesi 1618. Sokak, numara 5, Filli Kavşak Çaprazı'nda. Hayırlı nesiller için sizleri okulumuza bekliyoruz.
13: Reklamları dinlediniz.
1: 99.9 Afyon Gün FM.
13: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
14: Trafikteki yaya can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %21'ini oluşturmaktadır. Yaya geçitleri, okul geçitleri ve kavşaklarda yayalara öncelik verin. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Programımız sürüyor sevgili dinleyenlerimiz ve şimdi günün tavsiyesine uğruyoruz. Her gün yaptığımız gibi. Bugünkü tavsiyemiz son derece kısa ve etkili. Güneşi istiyorsan gölgeden çık. Ve yine müzik diyeceğiz. Bu kez konuğumuz Aşkın Nur Yengi.

Ayşegül Aldinç'in bu güzel şarkısının sonrasında sevgili dinleyenlerimiz, ben Deniz geliyor mikrofona, güzel bir şarkısını dinliyoruz.

0: Şimdi reklamlar. Acıktınız mı? Hemen uğrayın, lezzeti kovalamaya başlayın. Bir kova pilavda basmati pirinçli pilavınıza 7 çeşit soslu tavuktan birini ekleyin. Yanında taptaze salatayla tamamlanan lezzet dolu kovayı kapın. Sevgi yolunda lezzeti kovalıyoruz. Bir kova pilav.
1: Devlet destekli, ücretsiz özel mesleki ve teknik Anadolu Lisesi, Özel Teknoloji Afyonkarahisar OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. Okulumuz, Türkiye, Azerbaycan ve Çin'in de aralarında bulunduğu birçok ülkede bilimsel proje yarışmasında dereceleriyle öne çıktı. Bu okulda iş var. Endüstriyel otomasyon teknolojileri alanımızda eğitim gören öğrencilerin gelecekleri parlak, önleri açık. Bilgi almak için telefon 0542 774 32 82. Okulumuz Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde 9. Sokak numara 4'te.
2: Kütahya Porselen hayatın en güzel yerinde. Davetleriniz için en gösterişli yemek takımları, birbirinden şık çay ve kahve fincanları, en güzel sabahlara eşlik eden kahvaltı takımları, en zarif hediyelik eşyalar ve çok özel fırsatlarla fabrika satış mağazamızda. Kütahya Porselen Fabrika Satış Mağazası LG Afyon Otel'de.

0: lahmacunda 2 adet lahmacun 1 ayran 159 lira 90 kuruş. Lahmacun Afyonkarahisar'da Ambar yolunda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0532 396 1003. Geleneksel lezzet kurumsal kimlikle emin ellerde. Lahmacun.
1: Gazlı Göl'de her şey dahil termal. Arya Termal. Arya Termal'den büyük kampanya. Gecelik oda konaklama yalnızca 3000 lira ve havuz ücretsiz. Arya Termal. Telefon 0530 158 34 41. Sizleri şifalı sularda eşsiz bir tatil için Gazlı Göl Arya Termal'e bekliyoruz.
2: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kapsamlı vücut analizi, hastalıklarda, gebelikte, emzirmede, çocukluk ve ergenlikte beslenme, sporcu beslenmesi, aralıklı oruç ve obezitede beslenme gibi birçok konuda yanı başınızdayız. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çaybahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0530 35 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
3: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. Double Tree by Hilton Afyonkarahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. Double Tree by Hilton Afyonkarahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.
4: Afyonkarahisar'da en lezzetli kokoreç Kokocu Ramço'da yenir. Kokoreç, atom kokoreç, sucuk ekmek ve midye çeşitleri Kokocu Ramço'da sizleri bekliyor. Lezzetlerimizi tatmak için tüm kokoreç sevenleri akşam 6'dan sonra işletmemize bekliyoruz. Paket servis numarası 0546 549 07 45. Kokocu Ramço, Gazlıgöl Caddesi numara 78'de hizmetinizde. Tüm kokoreç sevenlere içten bir merhaba.
5: Afyon Termal Otel 2 yıldır Gazlıgöl'ün şifalı suyunu ve vazgeçilmez Türk hamam kültürünü yenilikçi hizmet anlayışıyla misafirlerine sunuyor. 1+1 rezidans odalarımızda 4-5 kişi rahatlıkla konaklayabilir. Her odada kişiye özel termal havuz, Türk hamamı ve mutfak ekipmanları mevcuttur. Rezervasyon için telefon 0272 273 70 70 0541 975 70 67. Gazlıgöl'ün en yeni oteli Afyon Termal Otel.
6: Reklamları dinlediniz.
7: 99.9 Afyon Gün FM.
6: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
8: Motosiklet ve motorlu bisiklet kazalarındaki can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %25'ini oluşturmaktadır. Sevdiklerinize kavuşmak için kaskınızı takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

0: Şimdi reklamlar.
1: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'de. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.
2: Termal'in lüks hali MCG Hotels Termal Spa Convention. Tüm özel günlerinizde MCG Termal Oteli tercih edebilirsiniz. Düğün, nişan, toplantı ve davetlerinizde ekonomik seçeneklerimizi kaçırmayın. En mutlu anlarınızı unutulmaz kılmak için MCG Termal Otel'e bekliyoruz. Müracaat telefonu 0272 246 22 22. mcgtermal.com.
3: Anneler, babalar, Çilek'te %30'a varan büyük indirim başladı. Üstelik bambu yatak hediye. Çocuğunuzun hayalindeki oda için size en yakın Çilek Odası mağazasına bekliyoruz. Çilek, Afyon Fehmoğlu, Afyon İzmir Karayolu üzerinde. Çilekli düşle.
4: Dermatoloji uzmanı Doktor Duygu Gencer, Uydukent Selçuklu Mahallesi 1455. Sokak Çavdarlar Suite Daire 1'de bulunan kliniğinde hizmet vermektedir. Randevu ve bilgi için telefon 0541 868 1511. Unutmayın, cildimiz en değerli giysimiz.
5: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet, karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
6: Sıradan bir günü özel bir güne dönüştürmek ya da özel bir günü unutamayacağınız lezzetlerle kutlamak. Her ikisi için de Afyon'da lezzetin tek bir adresi var. Farina Restaurant. Farina Restaurant, NG Afyon Otel'de. Tadı damağınızda.
7: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.
8: Trafik, kasko, DASK, konut, iş yeri ve sağlık sigortasında Saraç Sigortam her zaman yanı başınızda. Uygun fiyat ve avantajlı poliçe imkanlarından yararlanmak için mutlaka Saraç Sigortam'a uğrayın. Saraç Sigortam'la araçlarınız, iş yerleriniz, konutlarınız ve siz güvence altındasınız. Saraç Sigortam, Saraçlar Çarşısı, Uysal Sağlık Sitesi 1. katta hizmetinizde. Telefon 0506 600 40 41. Bizden teklif almadan asla sigorta yaptırmayın.
9: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444 4003. Park Hayat Hastanesi. Sağlıklı günler diler.
10: ProPratik Özkan Otomotiv'de yaptıracağınız kışlık yazlık lastik değişimine, rot ayarına ve yağ bakımlarına uygun fiyat, profesyonel ekip ve ekipmanlarla hizmetinizdeyiz.
11: Firmamızda egzoz emisyon ölçümü yapılmaktadır. Sizleri de zaman kaybetmeden iş yerlerimize bekliyoruz. ProPratik Özkan Otomotiv, aracınızı yola, sizi hayata bağlar. Adres Özkan Otomotiv ProPratik, Ankara yolu 2. kilometre Afyon. Telefon 223-25-0.
12: Reklamları dinlediniz.
13: 99.9 Afyon Gün FM.
14: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
15: Trafikteki yaya can kayıpları,
0: tüm kazalardaki can kayıplarının %21'ini oluşturmaktadır. Yaya geçitleri, okul geçitleri ve kavşaklarda yayalara öncelik verin. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet, karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Gün Efendim 99.9. 99.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel Fuar Hastanesi'nde tüm kadın hastalıkları ve doğum işlemleri kadın hastalıkları doğum uzmanımız Operatör Doktor Fatma Sezgin tarafından başarıyla yapılmaktadır. Özel Fuar Hastanesi. Randevu için telefon 0272 223 44 44.
2: Hastanemiz göz hastalıkları ünitesinde katarakt ameliyatları uzman doktorlarımız Operatör Doktor Zübeyde Aydın Başhekim ve Operatör Doktor Yusuf Oklu nezaretinde başarıyla yapılmaktadır.
3: Özel Fuar Hastanesi. Randevu için telefon 223 44 44.
4: Geleneksel deneyimin en özel hali Korel Termal'di. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Korel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Korel Termal.
5: Anneler, babalar, çilekte %30'a varan büyük indirim başladı. Üstelik bambu yatak hediye. Çocuğunuzun hayalindeki oda için size en yakın çilek odası mağazasına bekliyoruz. Çilek, Afyon Fehmoğlu, Afyon İzmir Karayolu üzerinde.
6: Çilekli düşle.
7: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kişiye özel menü, diyetisyen ve kurye hizmeti, günlük üretim ve dağıtım, diğer şehirlerde devam edebilme imkanı Alo Diyet farkıyla sizlerle. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çaybahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
8: Sıradan bir günü özel bir güne dönüştürmek ya da özel bir günü unutamayacağınız lezzetlerle kutlamak. Her ikisi için de Afyon'da lezzetin tek bir adresi var. Farina Restaurant. Farina Restaurant, NG Afyon Otel'de. Tadı damağınızda.
9: Double Tree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanları ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 0272 220 0330 0272 220 0330.
10: Trafik, kasko, DASK, konut, iş yeri ve sağlık sigortasında Saraç Sigortam her zaman yanı başınızda. Uygun fiyat ve avantajlı poliçe imkanlarından yararlanmak için mutlaka Saraç Sigortam'a uğrayın. Saraç Sigortam'la araçlarınız, iş yerleriniz, konutlarınız ve siz güvence altındasınız. Saraç Sigortam, Saraçlar Çarşısı Uysal Sağlık Sitesi 1. katta hizmetinizde. Telefon 0506 600 40 41. Bizden teklif almadan asla sigorta yaptırmayın.
11: Ferman Mobilya'da alışverişin tam zamanı. İlk üründe %25, ikinci üründe %35, üçüncü üründe net %45 indirim sizi bekliyor. Tüm mobilya ürünlerinde geçerli bu kampanya kaçmaz. Modern, şık ve kaliteli mobilyalarla evinize yepyeni bir hava katmak istiyorsanız sizi de 9 katlı mağazamıza bekliyoruz.
12: Ferman Mobilya, Gazlı Göl Caddesi numara 92'de.
11: Ferman Mobilya, kalitenin ve şıklığın adresi.
13: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444 4003. Park Hayat Hastanesi. Sağlıklı günler diler.
14: Reklamları dinlediniz.
15: 99.9 Afyon Gün FM.
16: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
17: Trafikteki yaya can kayıpları,
0: tüm kazalardaki can kayıplarının %21'ini oluşturmaktadır. Yaya geçitleri, okul geçitleri ve kavşaklarda yayalara öncelik verin. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel Fuar Hastanesi Cildiye Polikliniğinde akne ve akne izleri için komedon temizliği, peeling ve dermapen uygulamaları dermatoloji doktoru Ali Ertan Ercan tarafından yapılmaktadır. Özel Fuar Hastanesi. Randevu için telefon 223 44 44.

0: Acıktınız mı? Hemen uğrayın, lezzeti kovalamaya başlayın. Bir kova pilavda basmati pirinçli pilavınıza 7 çeşit soslu tavuktan birini ekleyin. Yanında taptaze salatayla tamamlanan lezzet dolu kovayı kapın. Sevgi yolunda lezzeti kovalıyoruz. Bir kova pilav.
1: Devlet destekli, ücretsiz özel mesleki ve teknik Anadolu Lisesi, Özel Teknoloji Afyonkarahisar OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. Okulumuz, Türkiye, Azerbaycan ve Çin'in de aralarında bulunduğu birçok ülkede bilimsel proje yarışmasında dereceleriyle öne çıktı. Bu okulda iş var. Endüstriyel otomasyon teknolojileri alanımızda eğitim gören öğrencilerin gelecekleri parlak, önleri açık. Bilgi almak için telefon 0542 774 3282. Okulumuz Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde 9. Sokak numara 4'te.
2: DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar bünyesinde kapılarını açan Larissa Restoran, modern atmosferi ve dingin nehir manzarasıyla misafirlerini benzersiz bir deneyime davet ediyor. Güne zengin ve özenle hazırlanmış açık büfe kahvaltıyla başlayan Larissa, günün ilerleyen saatlerinde ise seçkin alakart menüsüyle damaklara hitap ediyor. Yerel ve uluslararası lezzetler, özel tariflerle Larissa'da yeniden yorumlanıyor. Rezervasyon için telefon 0272-203-0030 0272-203-0030 Larissa Restoran, lezzetin, manzaranın ve keyfin buluştuğu adres.
0: Danaoğlu şarküteri, kalite ve organik lezzetler bir arada. Günlük inek sütü, keçi sütü, manda sütü, %100 manda kaymağı, köy tereyağı, günlük köy yumurtası ve köy yoğurdu, peynir çeşitleri ve daha birçok ürün Danaoğlu şarküteride. Danaoğlu şarküteri, Gazlıgöl Caddesi, numara 68 Taksim A'da. Telefon 0272 212 11 73. Doğal ve organik lezzetler. Danaoğlu şarküteriden.

0: lahmacunda 2 adet lahmacun 1 ayran 159 lira 90 kuruş. Lahmacun Afyonkarahisar'da Ambar yolunda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0532 396 1003. Geleneksel lezzet kurumsal kimlikle emin ellerde. Lahmacun. Afyonkarahisar'da en lezzetli kokoreç Kokocu Ramço'da yenir. Kokoreç, atom kokoreç, sucuk ekmek ve midye çeşitleri Kokocu Ramço'da sizleri bekliyor. Lezzetlerimizi tatmak için tüm kokoreç sevenleri akşam 6'dan sonra işletmemize bekliyoruz. Paket servis numarası 0546 549 07 45. Kokocu Ramço, Gazlıgöl Caddesi numara 78'de hizmetinizde. Tüm kokoreç sevenlere içten bir merhaba.
1: Çobanlar'da Şehit Halil İbrahim Atasagun Parkı'ndaki Çobanlar Belediyesi Sosyal Tesislerinde ailenizle beraber uygun fiyata serpme kahvaltı yapmanın keyfini çıkarın. Yeşilliklerin arasında kuş cıvıltıları eşliğinde huzurlu bir sabah sizi bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0537 030 21 70.
2: Reklamları dinlediniz.
3: 99.9 Afyon Gün FM.
2: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
4: Araç kullanırken cep telefonuyla meşgul olmayın. Seyir halinde telefon kullananların kaza yapma olasılığı kullanmayanlara göre 4 kat daha fazladır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
2: Gün FM 99.9.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Gün FM 99.9.

0: Gün FM. 99.9.
1: Şimdi reklamlar.
2: Özel Fuar Hastanesi, Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği'nde tüm ağız ve diş sağlığı işlemleri diş hekimlerimiz Büşra Mermer ve Elif Şevval Akyol tarafından başarıyla yapılmaktadır. Özel Fuar Hastanesi, diş hekimliği işlemleri için lütfen randevu alınız. Telefon 0272 223 44 44.
3: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'de. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.
4: Anneler, babalar, çilekte %30'a varan büyük indirim başladı. Üstelik bambu yatak hediye. Çocuğunuzun hayalindeki oda için size en yakın çilek odası mağazasına bekliyoruz. Çilek, Afyon Fehmoğlu, Afyon İzmir Karayolu üzerinde.
5: Çilekle düşle.
6: Dermatoloji uzmanı Doktor Duygu Gencer, Uydukent Selçuklu Mahallesi 1455. Sokak Çavdarlar Suite Daire 1'de bulunan kliniğinde hizmet vermektedir. Randevu ve bilgi için telefon 0541 868 1511. Unutmayın, cildimiz en değerli giysimiz. Double Tree by Hilton Afyonkarahisar bünyesinde kapılarını açan Larissa Restoran, modern atmosferi ve dingin nehir manzarasıyla misafirlerini benzersiz bir deneyime davet ediyor. Güne zengin ve özenle hazırlanmış açık büfe kahvaltıyla başlayan Larissa, günün ilerleyen saatlerinde ise seçkin alakart menüsüyle damaklara hitap ediyor. Yerel ve uluslararası lezzetler, özel tariflerle Larissa'da yeniden yorumlanıyor. Rezervasyon için telefon 0272 203 çift 030 0272 203 çift 030. Larissa Restoran, lezzetin, manzaranın ve keyfin buluştuğu adres.
7: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kişiye özel menü, diyetisyen ve kurye hizmeti, günlük üretim ve dağıtım, diğer şehirlerde devam edebilme imkanı Alo Diyet farkıyla sizlerle. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çay Bahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetimizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
8: Gazlı Göl'de her şey dahil termal. Arya Termal. Arya Termal'den büyük kampanya. Gecelik oda konaklama yalnızca 3000 lira ve havuz ücretsiz. Arya Termal. Telefon 0530 158 34 41. Sizleri şifalı sularda eşsiz bir tatil için Gazlı Göl Arya Termal'e bekliyoruz.
9: Trafik, kasko, DASK, konut, iş yeri ve sağlık sigortasında Saraç Sigortam her zaman yanı başınızda. Uygun fiyat ve avantajlı poliçe imkanlarından yararlanmak için mutlaka Saraç Sigortam'a uğrayın. Saraç Sigortam'la araçlarınız, iş yerleriniz, konutlarınız ve siz güvence altındasınız. Saraç Sigortam, Saraçlar Çarşısı Uysal Sağlık Sitesi 1. katta hizmetinizde. Telefon 0506 600 40 41. Bizden teklif almadan asla sigorta yaptırmayın.
10: Ferman Mobilya'da alışverişin tam zamanı. İlk üründe %25, ikinci üründe %35, üçüncü üründe net %45 indirim sizi bekliyor. Tüm mobilya ürünlerinde geçerli bu kampanya kaçmaz. Modern, şık ve kaliteli mobilyalarla evinize yepyeni bir hava katmak istiyorsanız sizi de 9 katlı mağazamıza bekliyoruz.
11: Ferman Mobilya, Gazlı Göl Caddesi numara 92'de.
10: Ferman Mobilya, kalitenin ve şıklığın adresi.
12: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444 4003. Park Hayat Hastanesi. Sağlıklı günler diler.
13: Reklamları dinlediniz.
1: 99.9
14: Afyon Gün FM. reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
15: Trafikteki yaya can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %21'ini oluşturmaktadır. Yaya geçitleri, okul geçitleri ve kavşaklarda yayalara öncelik verin. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet, karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Gün FM 99.9.

0: Şimdi reklamlar. Kaşık kaşık mutluluk. Bir kova pilavda basmati pirinçli pilavınıza seçeceğiniz soslu tavuk ve salatasıyla renk katıyoruz. Lezzetli kovanızı almak için self servis siparişinizi hemen verebilir, hızlıca teslim alabilirsiniz. Doyurucu ve sağlıklı lezzeti kovalayan herkesi Sevgi Yolu şubemize bekliyoruz. Bir kova pilav. Lezzeti kovalıyoruz.
1: Devlet destekli, ücretsiz özel mesleki ve teknik Anadolu Lisesi, Özel Teknoloji Afyonkarahisar OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. Okulumuz, Türkiye, Azerbaycan ve Çin'in de aralarında bulunduğu birçok ülkede bilimsel proje yarışmasında dereceleriyle öne çıktı. Bu okulda iş var. Endüstriyel otomasyon teknolojileri alanımızda eğitim gören öğrencilerin gelecekleri parlak, önleri açık. Bilgi almak için telefon 0542 774 3282. Okulumuz Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde 9. Sokak numara 4'te.
2: Zafer yoluna ev sahipliği yapan Şuhut'u gördünüz mü? Şuhut Atatürk Evi, Bininler, Hisar Parkı, Ulu Camii, Şehit ve Gaziler Hatıra Merkezi, Millet Bahçesi, Tarihi Hamam ve daha sayamayacağımız birçok güzellik sizleri bekliyor. Unutmadan keşkek, patatesli ekmek, patates, haşhaşlı bükme, haşhaşlı katmer ve sucuğumuzu tatmadan sakın ilçemizden ayrılmayın. Tüm misafirlerimizi zaferin kazanıldığı topraklara, Şuhut'a bekliyoruz.
3: Termal'in lüks hali, MCG Hotels Termal Spa Convention. Termal Spa deneyimi, kapalı açık yüzme havuzları, doğa ile iç içe huzurlu atmosfer. MCG Termal Otel'de kendinize bir iyilik yapın. Hem ruhunuzu hem bedeninizi yenileyin. Solaryum hizmeti ve maderoterapi tekniğiyle selülit masajı da MCG Termal'de sizleri bekliyor.

0: lahmacunda 2 adet lahmacun 1 ayran 159 lira 90 kuruş. Lahmacun Afyonkarahisar'da Ambar yolunda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0532 396 1003. Geleneksel lezzet kurumsal kimlikle emin ellerde. Lahmacun.
1: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kapsamlı vücut analizi, hastalıklarda, gebelikte, emzirmede, çocukluk ve ergenlikte beslenme, sporcu beslenmesi, aralıklı oruç ve obezitede beslenme gibi birçok konuda yanı başınızdayız. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çay Bahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
2: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. Double Tree by Hilton Afyonkarahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. Double Tree by Hilton Afyonkarahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.
3: Afyonkarahisar'da en lezzetli kokoreç Kokocu Ramço'da yenir. Kokoreç, atom kokoreç, sucuk ekmek ve midye çeşitleri Kokocu Ramço'da sizleri bekliyor. Lezzetlerimizi tatmak için tüm kokoreç sevenleri akşam 6'dan sonra işletmemize bekliyoruz. Paket servis numarası 0546 549 07 45. Kokocu Ramço, Gazlı Göl Caddesi numara 78'de hizmetinizde. Tüm kokoreç sevenlere içten bir merhaba.
4: Sevgili misafirlerimiz, Et Enfes'in yeni şubesine davetlisiniz. Geçerken mutlaka uğrayın, lezzetlerimizi deneyin. Sucuk, sucuk döner, köfte, hamburger ve lokum, Enfes et kalitesiyle yeni şubemizde sizleri bekliyor. Et Enfes'in yeni şubesi, Yenice Çevre Yolu Bulvarı, numara 89'da hizmete girdi.
5: Reklamları dinlediniz.
6: 99.9 Afyon Gün FM.
5: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
7: Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. Emniyet kemeri kullanımı kaza sonrası can kaybı riskini %45, ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
5: Gün FM 99.9.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Gün FM 99.9.

0: Şimdi reklamlar.
1: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'de. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.
2: Anneler, babalar, çilekte %30'a varan büyük indirim başladı. Üstelik bambu yatak hediye. Çocuğunuzun hayalindeki oda için size en yakın çilek odası mağazasına bekliyoruz. Çilek, Afyon Fehmoğlu, Afyon İzmir Karayolu üzerinde.
3: Çilekli düşle.
4: Yıllardır çözemediğiniz kilo probleminiz mi var? Yeterli ve dengeli beslendiğinizi düşünüyor musunuz? Doğru beslenmeyle bağışıklığınızı da güçlendirebileceğinizi biliyor musunuz? Size uygun bir beslenme planı için diyetisyenlerimiz Ecem Misci ve Erem Akgönül Özel Fuar Hastanesi'nde. Özel Fuar Hastanesi. Randevu ve bilgi için 223 44 44 0850 259 30 33.
5: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kişiye özel menü, diyetisyen ve kurye hizmeti, günlük üretim ve dağıtım, diğer şehirlerde devam edebilme imkanı Alo Diyet farkıyla sizlerle. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çaybahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
6: Sıradan bir günü özel bir güne dönüştürmek ya da özel bir günü unutamayacağınız lezzetlerle kutlamak. Her ikisi için de Afyon'da lezzetin tek bir adresi var. Farina Restaurant. Farina Restaurant, NG Afyon Otel'de. Tadı damağınızda.
7: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.
8: Afyonkarahisar'da en lezzetli kokoreç Kokocu Ramço'da yenir. Kokoreç, atom kokoreç, sucuk ekmek ve midye çeşitleri Kokocu Ramço'da sizleri bekliyor. Lezzetlerimizi tatmak için tüm kokoreç sevenleri akşam 6'dan sonra işletmemize bekliyoruz. Paket servis numarası 0546 549 0745. Kokocu Ramço, Gazlı Göl Caddesi numara 78'de hizmetinizde. Tüm kokoreç sevenlere içten bir merhaba.
9: Ferman Mobilya'da alışverişin tam zamanı. İlk üründe %25, ikinci üründe %35, üçüncü üründe net %45 indirim sizi bekliyor. Tüm mobilya ürünlerinde geçerli bu kampanya kaçmaz. Modern, şık ve kaliteli mobilyalarla evinize yepyeni bir hava katmak istiyorsanız sizi de 9 katlı mağazamıza bekliyoruz.
10: Ferman Mobilya, Gazlı Göl Caddesi numara 92'de.
9: Ferman Mobilya, kalitenin ve şıklığın adresi.
11: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444 4003. Park Hayat Hastanesi. Sağlıklı günler diler.
12: Gelecek için kayda değer bir seçim. Nar Tanesi Anaokulu, Nar Tanesi İlkokulu, Nar Tanesi Ortaokulu. Avantajlı erken kayıt fırsatını kaçırmayın. Telefon 0272 214 0417. Nar Tanesi Koleji, Karşıyaka Mahallesi, 1618. Sokak, numara 5, Filli Kavşak Çaprazı'nda. Hayırlı nesiller için sizleri okulumuza bekliyoruz.
13: Reklamları dinlediniz.
14: 99.9 Afyon Gün FM.
13: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır.
0: Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
14: Trafikteki yaya can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %21'ini oluşturmaktadır. Yaya geçitleri, okul geçitleri ve kavşaklarda yayalara öncelik verin. İyi yolculuklar.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: ...99.9... Radyo Gün.

zorundayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedim diyor delisin.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel Fuar Hastanesi'nde tüm kadın hastalıkları ve doğum işlemleri kadın hastalıkları doğum uzmanımız Operatör Doktor Fatma Sezgin tarafından başarıyla yapılmaktadır. Özel Fuar Hastanesi. Randevu için telefon 0272 223 44 44.
2: Termal'in lüks hali, MCG Hotels Termal Spa Convention. Tüm özel günlerinizde MCG Termal Oteli tercih edebilirsiniz. Düğün, nişan, toplantı ve davetlerinizde ekonomik seçeneklerimizi kaçırmayın. En mutlu anlarınızı unutulmaz kılmak için MCG Termal Otel'e bekliyoruz. Müracaat telefonu 0272 246 22 22. mcgtermal.com.
3: Acıktınız mı? Hemen uğrayın, lezzeti kovalamaya başlayın. Bir kova pilavda basmati pirinçli pilavınıza 7 çeşit soslu tavuktan birini ekleyin. Yanında taptaze salatayla tamamlanan lezzet dolu kovayı kapın. Sevgi yolunda lezzeti kovalıyoruz. Bir kova pilav.
4: Devlet destekli, ücretsiz özel mesleki ve teknik Anadolu Lisesi, Özel Teknoloji Afyonkarahisar OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. Okulumuz, Türkiye, Azerbaycan ve Çin'in de aralarında bulunduğu birçok ülkede bilimsel proje yarışmasında dereceleriyle öne çıktı. Bu okulda iş var. Endüstriyel otomasyon teknolojileri alanımızda eğitim gören öğrencilerin gelecekleri parlak, önleri açık. Bilgi almak için telefon 0542 774 32 82. Okulumuz Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde 9. Sokak numara 4'te.

lahmacunda 2 adet lahmacun 1 ayran 159 lira 90 kuruş. Lahmacun Afyonkarahisar'da Ambar yolunda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0532 396 1003. Geleneksel

0: Lezzet kurumsal kimlikle emin ellerde. Lahmacun.
1: Gazlı Göl'de her şey dahil termal. Arya Termal. Arya Termal'den büyük kampanya. Gecelik oda konaklama yalnızca 3000 lira ve havuz ücretsiz. Arya Termal. Telefon 0530 158 34 41. Sizleri şifalı sularda eşsiz bir tatil için Gazlı Göl Arya Termal'e bekliyoruz.
2: Sevgili misafirlerimiz, Et Enfes'in yeni şubesine davetlisiniz. Geçerken mutlaka uğrayın, lezzetlerimizi deneyin. Sucuk, sucuk döner, köfte, hamburger ve lokum, Enfes et kalitesiyle yeni şubemizde sizleri bekliyor. Et Enfes'in yeni şubesi, Yenice Çevre Yolu Bulvarı, numara 89'da hizmete girdi.
3: Çobanlar'da Şehit Halil İbrahim Atasagun Parkı'ndaki Çobanlar Belediyesi Sosyal Tesislerinde ailenizle beraber uygun fiyata serpme kahvaltı yapmanın keyfini çıkarın. Yeşilliklerin arasında kuş cıvıltıları eşliğinde huzurlu bir sabah sizi bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0537 030 2170.
4: Reklamları dinlediniz.
5: 99.9 Afyon Gün FM.
4: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
6: Seyahatiniz süresince emniyet kemeriniz takılı, hızınız yasal sınırın altında olsun. Sevdiklerinize kavuşmak için trafik kurallarına uyun. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
4: Gün FM 99.9.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet, karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

0: Şimdi reklamlar.
1: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'de. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.
2: Anneler, babalar, Çilek'te %30'a varan büyük indirim başladı. Üstelik bambu yatak hediye. Çocuğunuzun hayalindeki oda için size en yakın Çilek Odası mağazasına bekliyoruz. Çilek, Afyon Fehmoğlu, Afyon İzmir Karayolu üzerinde. Çilekli düşle.
3: Danaoğlu şarküteri, kalite ve organik lezzetler bir arada. Günlük inek sütü, keçi sütü, manda sütü, %100 manda kaymağı, köy tereyağı, günlük köy yumurtası ve köy yoğurdu, peynir çeşitleri ve daha birçok ürün Danaoğlu şarküteride. Danaoğlu şarküteri, Gazlı Göl Caddesi, numara 68 Taksim A'da. Telefon 0272 212 11 73. Doğal ve organik lezzetler. Danaoğlu şarküteriden.
4: Sıradan bir günü özel bir güne dönüştürmek ya da özel bir günü unutamayacağınız lezzetlerle kutlamak. Her ikisi için de Afyon'da lezzetin tek bir adresi var. Farina Restaurant. Farina Restaurant, NG Afyon Otel'de. Tadı damağınızda.
5: Double Tree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanları ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 0272 220 0330 0272 220 0330.
6: Trafik, kasko, DASK, konut, iş yeri ve sağlık sigortasında Saraç Sigortam her zaman yanı başınızda. Uygun fiyat ve avantajlı poliçe imkanlarından yararlanmak için mutlaka Saraç Sigortam'a uğrayın. Saraç Sigortam'la araçlarınız, iş yerleriniz, konutlarınız ve siz güvence altındasınız. Saraç Sigortam, Saraçlar Çarşısı Uysal Sağlık Sitesi 1. katta hizmetinizde. Telefon 0506 600 40 41. Bizden teklif almadan asla sigorta yaptırmayın.
7: Ferman Mobilya'da alışverişin tam zamanı. İlk üründe %25, ikinci üründe %35, üçüncü üründe net %45 indirim sizi bekliyor. Tüm mobilya ürünlerinde geçerli bu kampanya kaçmaz. Modern, şık ve kaliteli mobilyalarla evinize yepyeni bir hava katmak istiyorsanız sizi de 9 katlı mağazamıza bekliyoruz.
8: Ferman Mobilya, Gazlı Göl Caddesi numara 92'de.
7: Ferman Mobilya, kalitenin ve şıklığın adresi.
9: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444-4003. Park Hayat Hastanesi. Sağlıklı günler diler.
10: Afyon Termal Otel 2 yıldır Gazlı Göl'ün şifalı suyunu ve vazgeçilmez Türk hamam kültürünü yenilikçi hizmet anlayışıyla misafirlerine sunuyor. 1+1 rezidans odalarımızda 4-5 kişi rahatlıkla konaklayabilir. Her odada kişiye özel termal havuz, Türk hamamı ve mutfak ekipmanları mevcuttur. Rezervasyon için telefon 0272 273 70 70 0541 975 70 67. Gazlı Göl'ün en yeni oteli. Afyon Termal Otel.
11: Reklamları dinlediniz.
12: 99.9 Afyon Gün FM.
13: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
14: Trafikteki yaya can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %21'ini oluşturmaktadır. Yaya geçitleri, okul geçitleri ve kavşaklarda yayalara öncelik verin. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
0: Gün FM 99.9.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

0: Termal'in lüks hali, MCG Otels Termal Spa Convention. Tüm özel günlerinizde MCG Termal Oteli tercih edebilirsiniz. Düğün, nişan, toplantı ve davetlerinizde ekonomik seçeneklerimizi kaçırmayın. En mutlu anlarınızı unutulmaz kılmak için MCG Termal Otel'e bekliyoruz. Müracaat telefonu 0272 246 22 22. mcgtermal.com.
1: Kaşık kaşık mutluluk. Bir kova pilavda basmati pirinçli pilavınıza seçeceğiniz soslu tavuk ve salatasıyla renk katıyoruz. Lezzetli kovanızı almak için self servis siparişinizi hemen verebilir, hızlıca teslim alabilirsiniz. Doyurucu ve sağlıklı lezzeti kovalayan herkesi Sevgi Yolu şubemize bekliyoruz. Bir kova pilav, lezzeti kovalıyoruz.
2: Özel Fuar Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzmanı Operatör Doktor Altınay Bayraktaroğlu, sünnet, apandisit, kasık fıtığı, inmemiş testis, dil altı bağı, su fıtığı, kıl dönmesi, göbek fıtığı gibi birçok hastalığın tanı ve tedavisinde hizmetinizde. Özel Fuar Hastanesi, randevu ve bilgi için 223 44 44 0850 259 30 33.
3: Devlet destekli ücretsiz özel mesleki ve teknik Anadolu Lisesi, Özel Teknoloji Afyonkarahisar OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. Okulumuz Türkiye, Azerbaycan ve Çin'in de aralarında bulunduğu birçok ülkede bilimsel proje yarışmasında dereceleriyle öne çıktı. Bu okulda iş var. Endüstriyel otomasyon teknolojileri alanımızda eğitim gören öğrencilerin gelecekleri parlak, önleri açık. Bilgi almak için telefon 0542 774 3282. Okulumuz Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde 9. Sokak numara 4'te.
4: Türkiye'nin en iyi keşkeği Şuhut Keşkek Evi'nde yenir. İlimizin tescilli, leziz keşkeğini tatmak için sizleri Şuhut Keşkek Evi'ne bekliyoruz. Keşkek Evi'nde keşkeğin yanı sıra ızgara çeşitleriyle de hizmetinizdeyiz. Şuhut Belediyesi Keşkek Evi. Rezervasyon numarası 0539 323 65 45.
5: Love, love, love, macun, taşta pişer,

0: lahmacunda 2 adet lahmacun 1 ayran 159 lira 90 kuruş. Lahmacun Afyonkarahisar'da Ambar yolunda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0532 396 1003. Geleneksel lezzet kurumsal kimlikle emin ellerde. Lahmacun.
1: Sevgili misafirlerimiz, Et Enfes'in yeni şubesine davetlisiniz. Geçerken mutlaka uğrayın, lezzetlerimizi deneyin. Sucuk, sucuk döner, köfte, hamburger ve lokum, Enfes et kalitesiyle yeni şubemizde sizleri bekliyor. Et Enfes'in yeni şubesi, Yenice Çevre Yolu Bulvarı, numara 89'da hizmete girdi.
2: Reklamları dinlediniz.
3: 99.9 Afyon Gün FM.
2: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
4: Motosiklet ve motorlu bisiklet kazalarındaki can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %25'ini oluşturmaktadır. Sevdiklerinize kavuşmak için kaskınızı takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
2: Gün FM 99.9.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Gün efendim 99.9. 99.

0: Şimdi reklamlar.
1: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'de. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.
2: Dermatoloji uzmanı Doktor Duygu Gencer, Uydukent Selçuklu Mahallesi 1455. Sokak Çavdarlar Suit Daire 1'de bulunan kliniğinde hizmet vermektedir. Randevu ve bilgi için telefon 0541 868 1511. Unutmayın, cildimiz en değerli giysimiz. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar bünyesinde kapılarını açan Larissa Restoran, modern atmosferi ve dingin nehir manzarasıyla misafirlerini benzersiz bir deneyime davet ediyor. Güne zengin ve özenle hazırlanmış açık büfe kahvaltıyla başlayan Larissa, günün ilerleyen saatlerinde ise seçkin alakart menüsüyle damaklara hitap ediyor. Yerel ve uluslararası lezzetler, özel tariflerle Larissa'da yeniden yorumlanıyor. Rezervasyon için telefon 0272 203 çift 030 0272 203 çift 030. Larissa Restoran, lezzetin, manzaranın ve keyfin buluştuğu adres.
3: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kişiye özel menü, diyetisyen ve kurye hizmeti, günlük üretim ve dağıtım, diğer şehirlerde devam edebilme imkanı Alo Diyet farkıyla sizlerle. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çaybahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
4: Ferman Mobilya'da alışverişin tam zamanı. İlk üründe %25, ikinci üründe %35, üçüncü üründe net %45 indirim sizi bekliyor. Tüm mobilya ürünlerinde geçerli bu kampanya kaçmaz. Modern, şık ve kaliteli mobilyalarla evinize yepyeni bir hava katmak istiyorsanız sizi de 9 katlı mağazamıza bekliyoruz.
5: Ferman Mobilya, Gazlı Göl Caddesi numara 92'de.
4: Ferman Mobilya, kalitenin ve şıklığın adresi.
6: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444-4003. Park Hayat Hastanesi. Sağlıklı günler diler.
7: Gelecek için kayda değer bir seçim. Nar Tanesi Anaokulu, Nar Tanesi İlkokulu, Nar Tanesi Ortaokulu. Avantajlı erken kayıt fırsatını kaçırmayın. Telefon 0272 214 04 17. Nar Tanesi Koleji, Karşıyaka Mahallesi 1618. Sokak, numara 5, Filli Kavşak Çaprazı'nda. Hayırlı nesiller için sizleri okulumuza bekliyoruz.
8: Reklamları dinlediniz.
9: 99.9 Afyon Gün FM.
8: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
10: Trafikteki yaya can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %21'ini oluşturmaktadır. Yaya geçitleri, okul geçitleri ve kavşaklarda yayalara öncelik verin. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Gün FM 99.9.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hastanemiz göz hastalıkları ünitesinde katarakt ameliyatları uzman doktorlarımız Operatör Doktor Zübeyde Aydın Başhekim ve Operatör Doktor Yusuf Oklu nezaretinde başarıyla yapılmaktadır.
2: Özel Fuar Hastanesi. Randevu için telefon 223 44 44.
3: Devlet destekli, ücretsiz özel mesleki ve teknik Anadolu Lisesi, Özel Teknoloji Afyonkarahisar OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. Okulumuz, Türkiye, Azerbaycan ve Çin'in de aralarında bulunduğu birçok ülkede bilimsel proje yarışmasında dereceleriyle öne çıktı. Bu okulda iş var. Endüstriyel otomasyon teknolojileri alanımızda eğitim gören öğrencilerin gelecekleri parlak, önleri açık. Bilgi almak için telefon 0542 774 3282. Okulumuz Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde 9. Sokak numara 4'te.
4: Kütahya Porselen hayatın en güzel yerinde. Davetleriniz için en gösterişli yemek takımları, birbirinden şık çay ve kahve fincanları, en güzel sabahlara eşlik eden kahvaltı takımları, en zarif hediyelik eşyalar ve çok özel fırsatlarla fabrika satış mağazamızda. Kütahya Porselen Fabrika Satış Mağazası LG Afyon Otel'de.

0: lahmacunda 2 adet lahmacun 1 ayran 159 lira 90 kuruş. Lahmacun Afyonkarahisar'da Ambar yolunda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0532 396 1003. Geleneksel lezzet kurumsal kimlikle emin ellerde. Lahmacun.
1: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 03 30 0272 220 03 30.
0: Afyonkarahisar'da en lezzetli kokoreç Kokocu Ramço'da yenir. Kokoreç, atom kokoreç, sucuk ekmek ve

0: Tatmak için tüm kokoreç sevenleri akşam 6'dan sonra işletmemize bekliyoruz. Paket servis numarası 0546 549 07 45. Kokocu Ramço, Gazlı Göl Caddesi numara 78'de hizmetinizde. Tüm kokoreç sevenlere içten bir merhaba.
1: Çobanlar'da Şehit Halil İbrahim Atasagun Parkı'ndaki Çobanlar Belediyesi Sosyal Tesislerinde ailenizle beraber uygun fiyata serpme kahvaltı yapmanın keyfini çıkarın. Yeşilliklerin arasında kuş cıvıltıları eşliğinde huzurlu bir sabah sizi bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0537 030 2170.
2: Reklamları dinlediniz.
3: 99.9 Afyon Gün FM.
2: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
4: Şehirler arası otobüslerde emniyet kemeri takmak yasal zorunluluktur. Kaza anında emniyet kemeri sizi darbelerden korur ve ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
2: Gün Efendim 99.9. 99.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Gün FM 99.9.

0: Şimdi reklamlar.
1: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'de. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.
2: Anneler, babalar, çilekte %30'a varan büyük indirim başladı. Üstelik bambu yatak hediye. Çocuğunuzun hayalindeki oda için size en yakın çilek odası mağazasına bekliyoruz. Çilek, Afyon Fehmoğlu, Afyon İzmir Karayolu üzerinde.
3: Çilekli düşle.
4: Sıradan bir günü özel bir güne dönüştürmek ya da özel bir günü unutamayacağınız lezzetlerle kutlamak. Her ikisi için de Afyon'da lezzetin tek bir adresi var. Farina Restaurant. Farina Restaurant, NG Afyon Otel'de. Tadı damağınızda.
5: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. Double Tree by Hilton Afyonkarahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. Double Tree by Hilton Afyonkarahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.
6: Trafik, kasko, DASK, konut, iş yeri ve sağlık sigortasında Saraç Sigortam her zaman yanı başınızda. Uygun fiyat ve avantajlı poliçe imkanlarından yararlanmak için mutlaka Saraç Sigortam'a uğrayın. Saraç Sigortam'la araçlarınız, iş yerleriniz, konutlarınız ve siz güvence altındasınız. Saraç Sigortam, Saraçlar Çarşısı Uysal Sağlık Sitesi 1. katta hizmetinizde. Telefon 0506 600 40 41. Bizden teklif almadan asla sigorta yaptırmayın.
7: Ferman Mobilya'da alışverişin tam zamanı. İlk üründe %25, ikinci üründe %35, üçüncü üründe net %45 indirim sizi bekliyor. Tüm mobilya ürünlerinde geçerli bu kampanya kaçmaz. Modern, şık ve kaliteli mobilyalarla evinize yepyeni bir hava katmak istiyorsanız sizi de 9 katlı mağazamıza bekliyoruz.
8: Ferman Mobilya, Gazlıgöl Caddesi numara 92'de.
7: Ferman Mobilya, kalitenin ve şıklığın adresi.
9: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444-4003. Park Hayat Hastanesi. Sağlıklı günler diler.
10: ProPratik Özkan Otomotiv'de yaptıracağınız kışlık yazlık lastik değişimine, rot ayarına ve yağ bakımlarına uygun fiyat, profesyonel ekip ve ekipmanlarla hizmetinizdeyiz.
11: Firmamızda egzoz emisyon ölçümü yapılmaktadır. Sizleri de zaman kaybetmeden iş yerlerimize bekliyoruz. ProPratik Özkan Otomotiv, aracınızı yola, sizi hayata bağlar. Adres Özkan Otomotiv ProPratik, Ankara yolu 2. kilometre Afyon. Telefon 223-25-0.
12: Reklamları dinlediniz.
13: 99.9 Afyon Gün FM.
14: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
15: Trafikteki yaya can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %21'ini oluşturmaktadır. Yaya geçitleri, okul geçitleri ve kavşaklarda yayalara öncelik verin. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Gün FM 99.9.

0: gözünüzde ekonomik seçeneklerimizi kaçırmayın. En mutlu anlarınızı unutulmaz kılmak için MCG Termal Otel'e bekliyoruz. Müracaat telefonu 0272 246 22 22. mcgtermal.com.
1: Devlet destekli, ücretsiz özel mesleki ve teknik Anadolu Lisesi, Özel Teknoloji Afyonkarahisar ORSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. Okulumuz, Türkiye, Azerbaycan ve Çin'in de aralarında bulunduğu birçok ülkede bilimsel proje yarışmasında dereceleriyle öne çıktı. Bu okulda iş var. Endüstriyel otomasyon teknolojileri alanımızda eğitim gören öğrencilerin gelecekleri parlak, önleri açık. Bilgi almak için telefon 0542 774 32 82. Okulumuz Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde 9. Sokak numara 4'te.
2: Danaoğlu şarküteri, kalite ve organik lezzetler bir arada. Günlük inek sütü, keçi sütü, manda sütü, %100 manda kaymağı, köy tereyağı, günlük köy yumurtası ve köy yoğurdu, peynir çeşitleri ve daha birçok ürün Danaoğlu şarküteride. Danaoğlu şarküteri, Gazlıgöl Caddesi, numara 68 Taksim A'da. Telefon 0272 212 11 73. Doğal ve organik lezzetler. Danaoğlu şarküteriden.

0: lahmacunda 2 adet lahmacun 1 ayran 159 lira 90 kuruş. Lahmacun Afyonkarahisar'da Amba yolunda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0532 396 1003. Geleneksel lezzet kurumsal kimlikle emin ellerde. Lahmacun.
1: Dahiliye ve gastroenteroloji uzmanı Uzman Doktor İsmail Uygan, bilgi ve tecrübesiyle Özel Fuar Hastanesi'nde hizmet vermektedir. Özel Fuar Hastanesi, randevu ve bilgi için telefon 0272 223 44 44 0850 259 30 33.
0: Double Tree by Hilton Afyonkarahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanlara ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. Double Tree by Hilton Afyonkarahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 0272 220 0330 0272 220 0330.
2: Mehmet Bey ve oğlu kapıda vedalaşıyor. Mehmet Bey'in evi cebine gidiyor ve o da ne? Cebinden iki tane basketbol maçı bileti çıkıyor. Biletler Berk'e doğru uzanırken...
3: Baba büyüksün!
2: Diyerek babasına sarılıyor.
4: Süvari'de babalar gününe özel tişört ve gömleklerde bir alana bir bedava. Süvari.
5: İyi akşam yapar.
0: Reklamları dinlediniz.
6: 99.9 Afyon Gün FM.
0: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
7: Araç kullanırken cep telefonuyla meşgul olmayın. Seyir halinde telefon kullananların kaza yapma olasılığı kullanmayanlara göre 4 kat daha fazladır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
0: Gün FM 99.9.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

0: Şimdi reklamlar.
1: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'de. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.
2: Anneler, babalar, çilekte %30'a varan büyük indirim başladı. Üstelik bambu yatak hediye. Çocuğunuzun hayalindeki oda için size en yakın çilek odası mağazasına bekliyoruz. Çilek, Afyon Fehmoğlu, Afyon İzmir Karayolu üzerinde. Çilekli düşle.
3: Dermatoloji uzmanı Doktor Duygu Gencer, Uydukent Selçuklu Mahallesi 1455. Sokak Çavdarlar Suit Daire 1'de bulunan kliniğinde hizmet vermektedir. Randevu ve bilgi için telefon 0541 868 1511. Unutmayın, cildimiz en değerli giysimiz.
4: Termal'in lüks hali, MCG Hotels Termal Spa Convention. Termal Spa deneyimi, kapalı açık yüzme havuzları, doğa ile iç içe huzurlu atmosfer. MCG Termal Otel'de kendinize bir iyilik yapın. Hem ruhunuzu hem bedeninizi yenileyin. Solaryum hizmeti ve maderoterapi tekniği ile selülit masajı da MCG Termal'de sizleri bekliyor. Spa aboneliği için hemen arayın. Müracaat telefonu 0272 246 22 22. mcgtermal.com.
5: DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanlara ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.
6: Ferman Mobilya'da alışverişin tam zamanı. İlk üründe %25, ikinci üründe %35, üçüncü üründe net %45 indirim sizi bekliyor. Tüm mobilya ürünlerinde geçerli bu kampanya kaçmaz. Modern, şık ve kaliteli mobilyalarla evinize yepyeni bir hava katmak istiyorsanız sizi de 9 katlı mağazamıza bekliyoruz.
7: Ferman Mobilya, Gazlı Göl Caddesi numara 92'de.
6: Ferman Mobilya, kalitenin ve şıklığın adresi.
8: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444-4003. Park Hayat Hastanesi. Sağlıklı günler diler.
9: Gelecek için kayda değer bir seçim. Nar Tanesi Anaokulu, Nar Tanesi İlkokulu, Nar Tanesi Ortaokulu. Avantajlı erken kayıt fırsatını kaçırmayın. Telefon 0272 214 04 17. Nar Tanesi Koleji, Karşıyaka Mahallesi 1618. Sokak, numara 5, Filli Kavşak Çaprazı'nda. Hayırlı nesiller için sizleri okulumuza bekliyoruz.
10: Reklamları dinlediniz.
11: 99.9 Afyon Gün FM.
12: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
13: Trafikteki yaya can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %21'ini oluşturmaktadır. Yaya geçitleri, okul geçitleri ve kavşaklarda yayalara öncelik verin. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
14: Şehrin en iyi frekansı. 99.9.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

0: çok kıymetli dinleyenler, Cuma sohbeti programımıza birlikteyiz. Sizleri saygı ve muhabbetle selamlıyoruz. Cuma sohbeti programımızda Afyon Kıyısı Merkez Raizen'den Murat Tok Hocam'la canlı yayındayız. Sayın Hocam, yayınımıza hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, sefa bulduk. Merhabalar.
0: Sıhhat ve afiyetiniz inşallah hocam.
1: Hamdolsun, şükürler olsun. Siz nasılsınız kıymetli hocam?
0: Elhamdülillah, Allah razı olsun.
1: Eyvallah, Allah iyilikler, güzellikler versin.
0: Amin cümlemize inşallah. İzleyiciz ve dinleyicimizin aynı dilekleri ifade ediyoruz. Aynen. Güzellikler, sıhhat ve afiyet onlarla da birlikte olsun diyelim. Murat Hocam, Muharrem ayı içindeyiz. Hicri yılbaşını idrak ettik salı günü. Şimdi Muharrem ayı. Muharrem'i de önemli aylardan birisidir. İçinde Kerbela hadisesini barındıran, içinde Aşura günü, Aşure'den kaynaklı deniyor ama Aşura, özellikle Muharrem'in 10. günü, İslam tarihinde çok önemli olayların olduğu bir zaman dilimidir. Dolayısıyla iyi olaylar var ama iyi olayların da bir yerde hiç hatırlamak istemediğimiz Kerbela olayı var. Muharrem ayı ve önemi Aşura nedir? Size sözü bırakayım. Buyurun hocam.
1: Eyvallah. Teşekkür ederim. Ben de kıymetli bizi dinleyen, izleyen bütün kardeşlerime sevgilerimi, muhabbetlerimi gönderiyorum. Cumalarım mübarek olsun. Güzelliklere vesile olsun. Rabbim daha önce böyle güzel cumalar yaşatsın.
0: Tabii.
1: Sağlıkla, sıhhatle, afiyetle. Evet. Asıl olan o.
0: Tabii ki.
1: Az önce kardeşimle konuşurken yani hakikaten bedenin sıhhati, kalbin sıhhati o kadar önemli ki.
0: Tabii.
1: Dolayısıyla bütün kardeşlerimize Rabbim vücutlarına, bedenlerine sağlık, sıhhat versin. Kalplerine evet. Esenlik, güzellik, muhabbet versin. Dokun hocam, kıymetli
0: Allah
1: hocam.
0: Hocam ne güzel bu. Dileklerle başlamak.
1: Böyle olmak lazım.
0: Tabii.
1: Yani hayatı böyle götürmezsek öbür türlü çok sıkıntı yaşarız.
0: Evet, evet.
1: Dünyada gerçekten zaten biliyorsunuz bu dünya hayatı bizim için böyle bir cender aslında.
0: Evet.
1: Değil mi? İşte yaşanılan o elim olay Hazreti Hüseyin'imizin değil mi?
0: Evet, evet.
1: Gözümüzün
0: Peygamber
1: nuru.
0: Kuruna, değil mi?
1: Yani
0: gözümüzün nuru, göz bebeğimiz.
1: Ben diyor onu Allah Resulü'nün diyor yanaklarından dudaklarından öptüğünü bilirim diyor.
0: Evet.
1: Yani düşün. O Hüseyin'in kellesini atıyorlar.
0: Evet.
1: Birilerinin önüne atıyorlar yani.
0: Evet.
1: Acı bir şey yani.
0: Top gibi oynuyorlar.
1: Aynen. Aynen
0: evet.
1: Öyle. Aynen öyle.
0: Maalesef.
1: Dolayısıyla hani sözümüzün başlangıcı böyle oldu, güzel oldu dediniz ya.
0: Evet.
1: Hayatta böyle bir şey. Yani güzel başlamak lazım her şeye.
0: Tabii tabii.
1: Eğer ilk düğmeyi yanlış iliklersek ne olur? Kıymetli hocam, canım hocam.
0: Hepsi yanlış gider.
1: Hepsi yanlış gider. Dolayısıyla güzel ilikleyelim. Hayatımız hep güzel olsun.
0: Evet.
1: İyiliklerle, güzelliklerle gözlerinizin irisi gülsün. Bırak gözlerinizi.
0: Evet, tabii tabii.
1: O irisi çok önemli.
0: Evet.
1: İşte bunu yaşatmalıyız kardeşlerimize, insanlara, ailelerimize,
0: evet.
1: Eş dostlarımıza, akrabalarımıza yaşatalım ki bir daha Kerbelalar olmasın.
0: Evet.
1: Ayrılıklar olmasın, nifaklar olmasın. Ya Muharrem ayı önemli.
0: Evet.
1: Allah Resulü hakikaten bu zaman dilimlerinde oruç tutarmış. Kardeşlerimizle de kendime de öyle diyorum. Yani yapabildiğimiz kadarıyla. Vücut, sağlık, sıhhat.
0: Nafile oruç tutursun.
1: Eyvallah.
0: Evet.
1: El verdiği müddetçe bu aylarda oruç tutalım. Muharrem biliyorsunuz haram aylardan birisidir. Allah'ın değer verdiği aylardan birisidir yani. Dolayısıyla bu aylara dikkat edelim. Kendimize dikkat edelim. Sözün özünde şöyle girelim, giriş olsun. Hülasa derler ya eskilerimiz.
0: Evet, evet.
1: Birliğimiz, beraberliğimiz daim olsun. Bak, araya bir nifak girdi. Peygamberin gözlerini öptüğü, doyamadığı o güzel vücudunu başından ayırdılar.
0: Evet.
1: Bir nifaktan. Yani düşün bir saltanattan. Ona
0: evet,
1: kıydılar.
0: Saltanat kavgası.
1: Aynen öyle. Hmm. Ama eğer aramızda nifak olmazsa, birlik olursa, beraberlik olursa her daim rahat ederiz. Aynı şey aslında şu anda da Kerbelalar yaşanmıyor mu yine?
0: Tabii.
1: Onun kadar değilse de
0: günümüzün Kerbelası Gazze.
1: Değil mi?
0: Yani evet.
1: Biz birlik olursak Lokman hocam, benim canım hocam, kıymetli evet. Hocam, kıymetli dinleyenlerimiz, biz birlik olursak, beraber olursak bu İsrail asla bunları yapamayacak.
0: Evet.
1: İsrail'in babaları bunları yapmış ama cevaplarını bizden almışlar. Dedelerimizden, dedelerimizin dedelerinden en güzel şekilde cevaplarını almışlar. Ama birlikte olmamız lazım. Beraber olmamız lazım. Aynı ruh, aynı yere bakmamız lazım. Tüm mümin ülkelerin, Müslüman ülkelerin, ben Allah'a iman ediyorum diyen bütün devletlerin, milletlerin bakış açısı Kudüs olmak zorunda.
0: Evet.
1: Mazlum coğrafya olmak zorunda. Dünyanın neresinde kanayan bir yara varsa oraya merhem olmak zorundayız. Kıymetli hocam, Canım hocam, kıymetli tabii. İzleyicilerimiz. Dolayısıyla
0: İçişleri Bakanımızın geçenlerde çok değerli bir açıklaması ve ben çok önemli buldum. Çok da değerli buldum yani hakikaten. Hayalim diyor Kudüs valisi.
1: Valisi olmak değil mi?
0: Valisi olmak. Elbette Kudüs yani inşallah o zamanlar da olur. Bizim topraklarımız içinde olur. Yani valisi bizim soydaşlarımızdan yani vatandaşlarımızdan birisi olur. Neden olmasın? Ya önceden oldu, sonra da olabilir yani.
1: Kesinlikle.
0: Değil mi hocam?
1: Kesinlikle.
0: Evet.
1: Kudüs'ü alıyor İngilizler. Evet. Yaklaşık biliyorsunuz 120, 130, 140 sene önce bizimdi o topraklar.
0: Evet.
1: Çok emindi, güvenilirdi. Ama biz gittikten sonra, ayrıldıktan sonra işte bakın şu anda bölük pörçük oldu. Beni en çok etkileyen şeylerden bir tanesi İngiliz komutan geliyor Hazreti Ömer'in girdiği kapıdan ve Selahaddin Eyyubi'yi kastederek kalk kalk diyor. Kurtar Kudüs'ünü. Kurtar Kudüs'ünü.
0: Evet.
1: Meydan okuyor yani.
0: Evet, evet.
1: Bizlere meydan okuyorlar. Yani o lafı nasıl söyleyebilir o adam?
0: Değil mi?
1: O varlık.
0: Evet.
1: Ama söylüyor. Güç kimdeyse şu anda maalesef onun borusu.
0: Güç konuşturuyor hocam. Güç konuşturuyor yani. O yoksa onunla bir şey yok. Tamam.
1: Ama şu anda biz kendimize geliyoruz Allah'ın izniyle. Yavaş yavaş şahlanıyoruz.
0: Tabii.
1: Gerçekten ben inanıyorum. Gençlerimize inanıyorum. Evet. Görüyorum da onları.
0: Milli hamlelerimiz var.
1: Şükürler olsun.
0: Savunma sanayimiz oldukça gelişiyor. Artık yani dosta
1: evet.
0: Güven, düşmana korku salan hamlelerimiz var.
1: Aynen Lokman hocam. Yani belki bu biraz geç olacak.
0: O tabii,
1: her şey bir anda olmayabilir.
0: Tabii. Elbette.
1: Şahlanma yani bir anda
0: tabii.
1: Belki olmuyor. Yani evet. Keşke desek bugün masaya yumruğumuzu vurup yani onlara öğüt diyebilsek.
0: Tabii.
1: Değil mi?
0: Tabii. Ama, gönlümüzden geçen o ama evet. Her şeyin bir zamanı var.
1: Bakın farkındaysanız şu andaki şu az önceki o bahsettiğiniz milli hamlelerimizden dolayı anında Yunanistan ayağa kalkıyor.
0: Tabii.
1: Anında İsrail ayağa kalkıyor.
0: Evet.
1: İstemiyorlar.
0: Tabii.
1: Mesela farkındaysanız az önce buyurdunuz.
0: İstemiyorlar.
1: Kesinlikle. Bakanımız hakkında, İçişleri Bakanı hakkında o sözlerden sonra topa tuttular değil mi?
0: Evet. Tutsunlar yani. Evet.
1: Böyle bizim düşünce sahibi olmamızı istemiyorlar.
0: Evet.
1: Bırakın güzel işler yapmayı.
0: Kudüs'ü ağzımıza almamızı istemiyorlar.
1: Çok güzel. Ağzınıza
0: ama
1: sağlık.
0: Kudüs bizim
1: ağzınıza sağlık.
0: Yani üç önemli yani mekandan birisidir. Üç önemli mekanın ev sahipliğinde olan yani Mekke, Medine ve Kudüs. İslam alemi için en kutsal yerlerden değil mi hocam?
1: Lokman hocam.
0: Evet.
1: İstanbul neyse Kudüs'te olur.
0: Tabii.
1: Bunu böyle bilmek lazım. Dedelerimiz bize bunu böyle öğrettiler. Bu böyledir yani. Kıymeti harbiyesi bizim için böyledir. Kıymetlidir, değerlidir. Çocuklarımızı böyle aşacağız.
0: Evet.
1: Çocuklarımızın ruhlarına böyle gireceğiz. Yani onların ruhlarına böyle sesleneceğiz. Hani eskiden sizin benim zamanımda topçu popçu ruhlar vardı değil mi çocuklara, gençlere
0: evet,
1: böyle yetiştirdi.
0: Evet, tabii.
1: Ama şimdi çocuklar sihalarla, ihalarla büyüyorlar. Evet,
0: elhamdülillah.
1: Ama bunu kırmak istiyorlar işte.
0: Tabii, teknofestler yapılıyor.
1: Değil mi?
0: Oralarda çocuklarımızın çıkardığı ürünler sergileniyor. Bunlar hakikaten çok güzel gelişmeler, önemli evet. Gelişmeler.
1: Aynen öyle. Yani tekrar konumuzun özünden bağlarsak, evet. Dönersek, oraya bağlarsak.
0: Şunu söyleyeyim hocam, buyurun. Siz onu demişken Hasan Onbaşı'yı biliyor musunuz?
1: Evet, ne kadar güzel değil
0: evet,
1: mi?
0: Evet, değil mi?
1: Yıllarca,
0: evet.
1: İyi hatırlattınız onu.
0: Evet.
1: Çok tatlı bir hatıradır, çok güzel bir hatıradır.
0: Evet.
1: Yani o Hasan Onbaşı paşasından aldığı emirle orayı terk etmiyor.
0: Evet.
1: Herkes Türkiye'ye geri dönüyor, Anadolu'ya geri dönüyor. O Hasan Onbaşı sembol olarak orada kalıyor
0: evet,
1: değil mi hocam?
0: Değil mi?
1: Ne kadar
0: ne büyük bir fedakarlık.
1: Evet.
0: Ve görev aşkı.
1: Görev aşkı.
0: Komutanım diyor bana burayı terk et demedi. Bana burayı bekle. Buranın nöbetini verdi. Ben ölene kadar buranın nöbetindeyim diyor.
1: Aynen öyle.
0: Değil mi yani? Tabii ki bu sahiplenme yani.
1: Aynen öyle.
0: Ona Hasan Onbaşı nasıl sahipleniyorsa bizim de o şekilde sahiplenmemiz gerekiyor.
1: Şu bir gerçek. Şu anda hala elhamdülillah ülkemizde Hasan Onbaşılar var.
0: Elbette.
1: Ve Hasan Onbaşılar olmaya devam edecek. Bunu böyle
0: tabii,
1: bilecekler.
0: Tabii ki.
1: Allah'ın izniyle bu böyle olacak. Yüreği güzel insanlar olduğu müddetçe.
0: Evet.
1: Türkiye'mizde, yeryüzü coğrafyasında müminler ben buradayım, ben de varım. Etrafına, sağına, soluna bakmadan diyor ya Necip Fazıl.
0: Evet.
1: Ben varım diyen bir gençlik evet. Var olduğu müddetçe Allah'ın izniyle Hasan Onbaşılar Hasanlarımız çok olacak.
0: Tabii.
1: Rabbim inşallah sayılarını, emsallerini daha çok var etsin inşallah.
0: Evet, evet.
1: O kutlu insanlar sayesinde o güzellikler yaşanıyor ve şu da bir gerçek, biz beklenilen ümmetiz Lokman hocam. Beklenilen ümmetiz.
0: Evet.
1: Bosna'da bizi bekliyorlar.
0: Evet.
1: Balkanlar'da bizi bekliyorlar.
0: Tabii.
1: Kudüs bizi bekliyor.
0: Afrika bizi bekliyor.
1: Afrika bizi bekliyor. Farkındaysan oraya giden bütün beyazlar, Afrikalılar ürküyor, yani, çekiniyor.
0: Oraya giden mesela Müslüman
1: sömürmeye gitmişler değil mi?
0: Yani yok, onu tabii o ayrı da.
1: Şey,
0: siz, Müslüman kardeşlerimizden böyle gidenler var mesela, evet. Şimdi yardım faaliyetleri farklı mesela konularla diyorlar, yani biz sizi bekliyoruz.
1: Aynen öyle.
0: Yani kardeşlerimize yönelik olarak diyor, biz sizi bekliyoruz. Yani Türkleri bekliyoruz.
1: Aynen öyle.
0: Yani artık Türklerin artık nedir? Dünyaya bir nevi hükmetmesine, evet. Süper güç olmasına. Ha bizde bu şey var yani, var. Elbette bugün işte diyelim ki o terör devletinin arkasındaki ülke gözükür. Onlar yarın o olmaz, yerini biz alırız. Neden olmasın? Aynen. Bizde bu potansiyel var yani.
1: Kesinlikle. Ya bu şundan kaynaklanıyor.
0: Evet.
1: Dedelerimiz, dedeleriniz, ecdadımız güzel insanlardı.
0: Evet.
1: Bak Fatih değil mi? Böyle

0: Ben devlet adamı, muazzam bir padişah yani.
1: Hemen böyle çocuklarımıza böyle bir şey olsun. Fatih'in çocukluğuyla ona şey yapılır.
0: Evet.
1: Atfedilir. Hoca böyle her derse girdiğinde Fatih böyle şey ne derler şu andaki devirde ne diyorlardı onun hakkında böyle
0: bunu aşarı yaramaz.
1: Aktif, hiperaktif. Hiperaktif. Öyle, evet, öyle bir çocuk. Tabii hoca baş gelemiyor. Diyor ki padişaha söylüyor. Diyor, efendim durum böyle böyle yani oğlunuz hem böyle aşırı derecede tepki veriyor sağa sola gidiyor efendim dersi kaynatıyor o anlamda.
0: Evet.
1: Ne yapalım? Diyor ki ben diyor bunun bir çaresine bakarım. Tamam. Yarın diyor geldiğimde sınıfa gireceğim. Kapıyı çalmadan gireceğim. Siz de bana bir tokat çarpacaksınız. Diyor ki efendim olur mu öyle bir şey? Yani ya, siz kocaman...
0: Koca padişah ben nasıl yaparım?
1: Tabii. Diyor ki sen yapacaksın. Eğer bu çocuğun yetişmesini istiyorsan yapacaksın.
0: Evet.
1: Ertesi gün oluyor hoca şey padişah dalıyor içeriye.
0: Gredensiz nasıl böyle girersin?
1: Hocamız da öyle bir tepki veriyor. Bir toka çakıyor ona şimdi. Tabii şimdi düşünsenize Fatih öğrenci çocuk. Hoca padişaha tokat atıyor. Bana ne yapmaz diyor bu sefer.
0: Tabii, evet.
1: Hemen kendini frenliyor hocam.
0: Evet.
1: Şimdi biz işin doğrusunu yaptık mı? Adaletli yaptık mı? Birbirimize tefrika olmadık mı? Birlik, beraberlik içerisinde olduk mu? Nice fatihler yetişir.
0: Evet, tabii.
1: Yeter ki biz bir olalım. Yeter ki biz bir daha Kerbela'ları yaşamayalım.
0: Evet.
1: Bu ümmetin Muhammed birlikte beraber olsun.
0: Evet.
1: Zaten sıkıntımız o değil miydi? Bak bu adamlar düne kadar Çanakkale'ye geldiler. Bugün de geliyorlar. Yarın da gelecekler. Aziz dinleyenlerimiz, kıymetli dinleyenlerimiz. Bu adamların amacı bu. Yani bu coğrafyayı bize dar etmek. Ama biz buna müsaade edecek miyiz? Asla. Asla. Asla ve kat'a.
0: Evet.
1: Dün toplarıyla, tüfekleriyle geliyorlardı. Bugün bizi, çocuklarımızı, gençlerimizi
0: evet.
1: Cep telefonlarıyla değil mi? Baba bir tarafta kaydırıyor. Bir odada.
0: Evet.
1: Hanımefendi annemiz başka bir odada. Çocuklar başka odalarda kaydırıyorlar. Ruhlarımıza atom bombası atıyorlar.
0: Evet.
1: Hocam bizi tabii şey yapıyorlar. Anneyi yani babayı koparıyor.
0: Subliminal mesajlar da veriyorlar.
1: Tabii ki.
0: Mesela geçenlerde İstanbul'da bir konser oldu. Bu artık Amerikalı bir rapçi herhalde. Kanye West'miş ismi. Değişik bir mesela şimdi sahne kuruluyor. Dünyayı böyle yapıyor. Dünya böyle şey yapmış. Dünya bir hani bir toplu bir yüzür ya. Öyle bir sahne kurmuşlar. Onun üzerine çıkıyor. Sislerin arasından bilmem değişik değişik hareketler. Yani böyle değişik mesajlar da veriyorlar. Bunlar yani bir müzik de yapmıyor. Ama
1: müziğin arkasına sığınarak
0: orada da yani yaklaşık 120-130 bin gencimiz.
1: 100 bin gencimiz orada.
0: 100 bin evet ve toplu taşıma yapılmadan oraya herhangi bir şey yapılmadan herkes kendi imkanına gidiyor ve
1: parasıyla
0: giremeyenler de oluyor.
1: Evet.
0: Büyük de para ödüyorlar.
1: Tabii ki.
0: Alt üstü çıkacak 3-5 tane o neydi anlamsız bilmem parçalar söylüyor.
1: Sanatını yapacak.
0: Yani evet. Çoğu da yani orada ne dediğini bir anlamıyor bile yani.
1: Doğru.
0: Çünkü zaten İngilizce anlatıyor. Tamam anlayanlar da vardır ama anlamayan da çok sadece o belli bir tempo neyse sözler de çok garip. Baktım böyle şarkının sözlerine falan da
1: bilinçli yani, yazılmıştır bence. Tabii, yani kesinlikle. Absürt şeylerdir.
0: Mesela diyor onlar gat diyor ya Allah. Aha. Tanrı benim mesela Allah benim gibi bilmem. Abuk subuk ifadeler geçiyor hocam.
1: Öyledir,
0: yani,
1: böyle, doğru.
0: Yani devamlı bir böyle gençlerimizi zehirleme var. Özellikle dış kaynaklı olarak bunlara karşı tabii gençlerimizin, ebeveynlerin uyanık olması gerekiyor.
1: Kesinlikle. Yani olay şu çok güzel bir nokta. O gençler bizim gençlerimiz.
0: Evet.
1: Aziz dinleyenlerimiz, aziz izleyicilerimiz. O gençler ağaç kovuğundan çıkmadı hiçbirisi. Sizin, benim çocuklarımız. O gençlerin hepsini biz Rabbimizin emaneti olarak ve Rabbimizin inşallah secdede etmiş olarak göreceğiz inşallah. Biz de mücadele edeceğiz.
0: Evet, doğru.
1: Onlar topluyorsa biz de toplayacağız. İşte bu mikrofonlardan söyleyeceğiz. Söyleyebildiğimiz kadarıyla.
0: Evet.
1: Yapabildiğimiz kadarıyla. Anneler babalar söyleyiniz çocuklarınıza. Güzel söyleyiniz ama. Tatlı dille söyleyiniz. Hürmetle söyleyiniz. Muhabbetle söyleyiniz. Siz anlatırsanız ben anlatırsam çocuklarımız onların asla.
0: Tabii.
1: Ama biz onlara sahiplenemiyoruz. Biz onlara yetemediğimiz için çocuk kendisini otur işlerde buluyor. Evet. Halbuki kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur, mutluluk bulur, huzur bulur.

0: Olur. Amin. Bak şurada iki kelam konuşuyoruz. Ortam ne kadar güzel. Hiç tabii, bitmesini tabii, istiyoruz. Tabii. Tatlı bir ortam.
1: Tabii.
0: Düşünsenize 24 saat, 365 gün böyle. Güler yüzünüz bak şu anda. Evet. Tatlı bir hocam. Çok güzel bir şey hocam.
1: Tabii hocam yani.
0: Tatlı dilli insandan, tatlı güler yüzlü insandan kimse hocam böyle bıkmaz o adam.
1: Zarar görmez.
0: Zarar görmez.
1: Sohbetine doyum olmaz değil aynen mi hanımefendi?
0: O çocuklarımız orada niçin varlar? Daha doğrusu biz o çocukları onların topladığı gibi niye toplayamıyoruz? İşte mesele burada bu. Ben hatalıyım. Ben onlara yetemiyorum. Demek ki ben anlatamıyorum. Bu güzel dini, tabii, bu güzel...
1: Sorumluluk bizde.
0: Bizde. Yani topu taça atmaya hiç gerek yok.
1: Tabii, tabii,
0: hiç
1: tabii.
0: Şunu bu başka yerlerde aramaya gerek yok.
1: Evet.
0: Suçlu benim. Anlatamıyorum. Efendimiz gibi anlatamıyorum. Onun güler yüzlü gibi anlatamıyorum. İşte o yüzden onlar çıkıyor. Onlar sahipleniyor. Meydanı onlar maalesef boş bulmuşlar. Affedersiniz köpeksiz köyde değneksiz geziyorlar.
1: Ya, o yüzden yani sorumluluk olarak
0: tabii.
1: Yani ebeveynlerin ve sorumlu makamda bulunan diyelim ailelerin yeteri kadar evlatlarına karşı sorumluluğu yapamamalarından yani biraz böyle günümüzde maalesef başıboş bırakıyor veya kimisi diyor çocuğu için işte hayatını yaşasın. Ben yaşayamadım. O hayatını yaşasın.
0: Evet.
1: Dayı hayatını yaşasın derken burada genelde gayrimeşru olaylar var. Ne yapacak? İstediği mesela erkekse istediği kızla veya herhangi bir şeyle
0: karşı cinsiyle
1: edecek.
0: Tabii.
1: Ya kızsa yine aynı şekilde istediği yerine rahat rahat gidip gelecek. İşte mahrem namahrem olayı olmadan gerekirse alkol alacak bilmem. Şimdi görüyoruz yani mesela bu çok yaygınlaştı işte uyuşturucu olayı
0: maalesef,
1: mesela
0: maalesef.
1: Gençler arasında devamlı devletimiz operasyonlar yapıyor görüyoruz evet. Ve topluma örnek olması gereken veya işte özellikle gençler örnek olması gereken insanların onların alındığını görüyoruz
0: evet.
1: Uyuşturucu alkol tehlikelidir zararlıdır buradan tekrar
0: belirtelim.
1: İfade edelim belirtelim evet. Kesinlikle onlardan uzak dursunlar ve özendirenlerden de uzak dursunlar.
0: Kesinlikle.
1: Yani subliminal mesajları verenlerden de bir şekilde uzak durmaları gerekiyor. Sayın hocam, hani Arif niye tavsiye ediyor ya Fatih'ten den vurmuştunuz. Diyor erkekler için diyor. Evladım işte nedir mesela sen Fatih'in İstanbul'u fethettiği
0: yaştasın
1: diyor. Evet. Niye elin niye oynaştasın? Fatihler doğuracak yaştasın diyor değil mi?
0: Aynen,
1: bu da
0: aynen.
1: Mesela şeyler için, kızlar için, kadınlar için.
0: Aynen öyle.
1: Yani elbette ki bir sorumluluk var. O sorumluluğu sahiplenmemiz gerekiyor. Yani, tarihin bize verdiği bir görev var.
0: Kesinlikle. Yani eğer çok güzel hocam. Yani o kardeşlerimizi, gençlerimizi biz bilinçli yapsaydık çocukkenden bu yana o kardeşlerimiz orada ne iş olacaktı? Siz de işte az önce buyurdunuz yani iki saat oradalar ama ne dedikleri belirsiz, ne yaptıkları evet. Belirsiz. Şurası bir haz almıyor. Bir güzellik yok.
1: Evet.
0: Hiçbir şey yok. Yani mesela bunu o çocuklarımızın gönüllerine hakikaten yazmak lazım.
1: Evet.
0: Evladım, kuzucuğum buraya gittin tamam eyvallah ne anladın? Ama bak şurada olsaydın, şöyle yapsaydın. Bak bu geçirdiğin zamanları Rabbim senden de benden de soracak.
1: Evet.
0: Öbür tarafta halimiz nice olur? Deyip böyle güzelcene korkutarak değil. Onu böyle aklına girip böyle güzel argümanlarla, delillerle böyle hakikaten anlatarak. Kısacası mesela çocuklarımıza eğer namazı sevdirirsek çocuk kendiliğinden namaza kalkar.
1: Tabii.
0: Ama bir zorlarsak onları çocuk seni gördüğü zaman namaz kılar.
1: Evet.
0: Ama öbür türlü çocuk namazı iple çeker, ezanı iple çeker, kulağı duyması iple çeker. Dolayısıyla biz onlara güzel anlatmalıyız ki güzel insanlarımız olsun, tatlı insanlarımız olsun, böyle ahlaklı insanlarımız olsun. Bizim ecdadımızda tonlarca böyle güzel örnek var. Hemen aklıma yok, bir tanesi yok. Geliyor.
1: Buyurun Sayın Hocam.
0: Daha önce anlattık mı bilmiyorum ama anlattıysa ikincisi olsun.
1: Ettikler ve lehsen derler.
0: Evet. Böyle köylerde, beldelerde huysuz bir adam varmış. Bilmiyorum anlattık mı ama.
1: Hatırlamıyorum.
0: Böyle herkes kendisine yaka silkiyormuş yani. Hı. Böyle bir adammış yani.
1: Evet.
0: Gün gelmiş, halk vaki olmuş. Ölmüş.
1: Evet.
0: Hanımefendi komşusuna gidiyor, oraya gidiyor, buraya gidiyor. Kocam öldü. Bunu gömün, kefenleyin. Buna işte üstüne toprak atalım. Yani bir cenaze ne gerekiyorsa onu yapalım. Kimse gelmiyor Lokman Hocam.
1: O kadar kötü biliyorlar yani.
0: O kadar kötü, evet. O kadar kötü biliyorlar yani. Vatandaş o kadar böyle illallah etmiş yani.
1: Allah Allah.
0: Burada da hemen şu hadisi güzelce buraya monte edelim. Çok güzel. Mümin kendisiyle geçinilen insandır diyor.
1: Tabii. Evet.
0: Ne kadar güzel söylemiş. Neyse. Hanımefendi tabii ki kocasıdır, eşidir yani. Çaresiz. Aynı bizim şu anda karşımızda tepe var ya Lokman Hocam. Onun gibi böyle bir tepede güzel bir çoban kardeşimiz yaşıyormuş.
1: Evet.
0: Çobana varmış. Durumu anlatmış. Demiş ki kardeşim.
1: Kadın anlatıyor.
0: Kadın anlatıyor. Hı. Kocam vefat etti ama beldede, şehirde, köyde kimse ilgilenmedi. Evet. Bana yardımcı olur musun? Hay hay diyor Toba. Başımla gözümle beraber. Çoban anlıyor bu durumu. Yani bu ana kadar böyle bir adam gelmemiş. Yani evet. Köydeki herkes.
1: İşte bir iş var yani.
0: Tabii ki. Evet. Köydeki herkes normal, herkes vatandaş, kendi cenazesini gömer. Niye bu bana geldi? Durumu anlıyor, kadından anlatıyor. Diyor ki durum böyle böyle. Neyse, yolcu ediyorlar. Cenaze böyle gömdüğü yerde bir dua ediyor çoban kardeşimiz. Olay bitiyor. Akşam rüyasında herkes o kardeşimizi, o yakas ettiren kardeşimizi cennette görüyor. Olur mu?
1: Olur, niye olmasın?
0: Yani, Rabbimin cenneti.
1: Tabii tabii ya.
0: İstediğini koyar, istediğini koymaz yani.
1: Fedukhuli fi ibadi, fedukhuli fi cenneti, değil mi? Cennetime gir demiş ya.
0: O kadar. Selam olsun inşallah. Rabbim buradaki bizi izleyen, dinleyen, şu anda gönül coğrafyası bizim sözlerimize açık olan bütün kardeşlerime cennet nasip etsin.
1: Amin, amin.
0: Tabii herkes sabah iple çekiyor. Yani bir iş var.
1: Evet.
0: Kapıya dayanıyorlar. O hanımefendinin, ölen kardeşimizin evine varıyorlar. Selamünaleyküm, aleykümselam. Abla, hanımefendi, kardeşim, ablacığım. Yani biz böyle böyle rüya gördük. Tabii herkes görmüş o olayı, o rüyayı. O kime gittiyse, kime yalvardıysa, cenazenin gömündeydiyse, o kardeşlerimizin hepsi kapıda. Diyor ki, dün ne oldu? Bize bir anlatır mısın? Diyor ki, sizin hepinize gittim ama siz bana yardımcı olmadınız. Yani dışarıda mı kalacak? Bu kalmaz. Ben de gittim tepedeki çoban kardeşimizden yardım istedim. Başka bir şey yaptın mı abla? Yok. Anlıyorlar ki iş çoban da bitiyor. Yani bir şey var. Bir öz var. Bir hülasası var.
1: Tabii.
0: Bize bir mesaj var. Onu öğrenmek istiyor halk. Çobanın yanına varıyorlar. Selamünaleyküm kardeşim. Aleykümselam. Nasılsın? İyi misin? İyi. Hamdolsun. Şükürler olsun. Durumu anlatıyorlar. Biz diyorlar bu adamı dün akşam cennette gördük.
1: Hepimiz birden gördük.
0: Yani bir iki kişi olsa ne?
1: Bu işin içinde bir iş var.
0: Bu işin içinde bir iş var. Ne yaptın diyorlar yani. Sen nasıl bir adamsın falan. Diyor ki ben Allah'ın aciz bir kuluyum. Hiçbir şey de yapmadım. Ama cenazenin başında şöyle dua ettim. Ellerimi açtım. Şöyle dua ettim diyor.
1: Evet.
0: Bak. Bu çoban kardeşimizin duası yüreğinize kalsın. Gün Efem'in güzel dinleyicileri, bizi sosyal medyadan takip eden güzel kardeşlerimiz, izleyenlerimiz. Çobanın duası sizin duanız olsun, yüreğinize kalsın, hiç çıkmasın. Çoban şunu diyor, Allah'ım ben senin aciz bir kulunum. Ben senin aciz bir kulunum. Sen böyle hakikaten beni doyuransın. Sen bana verensin. Sen beni rızıklandıransın.
1: Evet.
0: Diyor ki ben bugüne kadar sen misafirlerim vardı. Senin misafirlerin var. Buraya gelirler. Bizim orada çıkın derler Lokman Hocam. Evet. Yani böyle heybe efendim veya erzak taşıyan şey.
1: Evet.
0: Efendim içinde yumurtası olur, peynir olur.
1: Başına bağlanıyor.
0: Evet, biz de çıkın derler. Evet, aynen.
1: Biz de öyle çıkın diyoruz. Biz de.
0: Efendime söyleyeyim. Onun için ekmeğini korsun, peynirini, zeytinini ne varsa yani onu böyle o çıkınla.
1: Azık çıkın. Azık var.
0: Azık. Yani. Aynen öyle. Azık. Dolayısıyla diyor ki ben azığımdaki, çıkınımdaki böyle buraya gelenler olur. Misafirler olur. Onlara diyor ikram ederim. Buyur gel oturalım sofraya beraber. Evet. Peynirimiz, zeytinimiz ne varsa o anda.
1: Allah ne verse.
0: Allah ne verse o aşımız, evet. Ayranımız neyse yani ben diyor bütün diyor senin misafirlerini bugüne kadar diyor böyle misafir ettim.
1: Evet.
0: Allah'ım bugün de ben sana bir misafir gönderiyorum. Ben sana bir misafir gönderiyorum ve onu karşıla Allah'ım. Onu acı Allah'ım. Ona sen bütün senin ne güzelliklerin varsa onun hepsini yaşat Allah'ım. Böyle tatlı diliyle dualar ederek onu yolcu ettim diyor.
1: İcabet vaktinde dua etmiştir. Dua da kabul görmüştür.
0: Ama evet, şu naza bakar mısınız? Bir gönlü güzel insanın, bir çobanın. Yani bugüne kadar hep ben senin misafirlerini ağırladım. Evet. Bugün de ben sana bir misafir
1: evet,
0: gönderiyorum.
1: Yani evet.
0: Böyle bugün de ben sana bir misafir gönderiyorum diyecek bir kul muyum acaba?
1: Evet.
0: Soru bu.
1: Onu sorgulamak lazım.
0: Onun soru bu. Yani dolayısıyla bu soru bizim yüreğimizde olsun, sizin de yürekleriniz evet, olsun. Yani Murat hakikaten hocam, böyle bir kul muyuz? Tabii, Lokman hocam.
1: Evet. Murat hocam hani diyor ya, Rabbimiz ben kulumun zannı üzereyim. Yani biz Rabbimizi zannımız üzerine, ki mesela güzel bir zan üzerine nasıl yapayım? Yani diyeceğiz mesela, Rabbim beni cennetinde görmek istiyor. Ben de ona göre uygun, ona uygun yaşamalıyım.
0: Çok güzel.
1: Değil mi mesela?
0: Eyvallah.
1: Yani onun
0: istikametin bu şekilde olacak.
1: İstikameti belirlemek gerekir. Bu bir örnek. Bunun yani diğer zamanlarda yani hayatın bütününe yayılabilir. O şekilde davranılabilir yani.
0: Konumuzun özüne tekrar bununla bağdaştıracak olursak.
1: Buyurun hocam.
0: Aslında her şey bununla alakalı.
1: Evet.
0: Eğer yüreği güzel insanlar olsaydı, şehidimiz Hazreti Hüseyin'in o gövdesini başından koparamazlardı.
1: Evet.
0: Onlar böyle insanlar değildi.
1: Evet.
0: Düşün, peygamberin kıyamadığına sen kılıçla onun kafasını keziyorsun.
1: Tabii.
0: Böyle bir şey olabilir mi?
1: Tabii.
0: Sen o çoban kardeşimin, yani düşünün, karıncaya bile mümin, Müslüman insan eziyet etmez. Bak, canlıya eziyet bitmez. Hatta neneciğim öyle derdi, Allah rahmet etsin bütün ölmüşlerimize inşallah.
1: Amin.
0: Evladım, ağaç var ya, ağacın dalını koparma derdi. Niye neneciğim? Evladım, o şu anda zikir halinde.
1: Tabii tabii.
0: Canlı diyordu o.
1: Onlar da kendi lisan halleriyle.
0: Ha, bizim dedelerimiz, atalarımız böyleydi.
1: Evet.
0: Canlıya. Düşünün, bir yaprağa bile kıyamayan insanlardı. Dolayısıyla biz güzel insanları yetiştirmek zorundayız. Kıymetli
1: evet,
0: hocam.
1: Tabii.
0: Güzel insanları yetiştirdik mi?
1: Sorumluluğumuz
0: aynen,
1: çok büyük.
0: Aynen. En azından kendi içimizde Kerbelalar yaşamayız.
1: Evet.
0: Yani hani dışarıdaki bize zaten zarar verebilir. Gardımızı ona göre alırız.
1: Evet.
0: Ama içeridekinin verdiği zarar bizi çok derinden etkiler.
1: Evet.
0: Bizi çok üzer. Bizi çok yaralar.
1: Evet.
0: Yani o cerh yara bizi böyle emin olun çok sarsar.
1: Evet.
0: Dışarıdaki Hans'tan gelen üzmez. Deriz ki adı Hans.
1: Ama içeride
0: yapacak.
1: İçeridekiler tabii.
0: Ama Hasan'dan geldiği zaman
1: evet,
0: adı Ömer, Osman, ismi benim gibi, giyinişi benim gibi, sözde insandan geldiği zaman, mümin görüküp münafık olan birisi geldiği zaman beni çok etkiler.
1: Evet.
0: Bizi çok yaralar. Uhud
1: mesela neden bu kadar koymuyor bize?
0: Evet.
1: Müşriklerle savaşıyordu.
0: Kesinlikle.
1: Allah'a inanmayanlarla.
0: Allah razı olsun.
1: Allah'a şirk koşan insanlar.
0: Kesinlikle.
1: Kutperestlerle. Bir tarafta peygamberimiz ve sahabeler, Müslüman büyüklerimiz. Ama diğer tarafta müşrikler var. Bu beklenen bir savaş, ama diğer tarafta işte Kerbela hadisesi bizim yüreğimizi çok acıtan, kanatan
0: acıtmasının sebebi değil mi?
1: Sıffin savaşı,
0: evet.
1: Cemel. Cemel vakası. Bunlar içeride yani bir nifak sonucu oluşmuş olan hadiseler. Müslümanın Müslümana kırdırılması. Yani en son mesela güzel yapımlar var. İzleyicilerimize tavsiye ederim.
0: Hı hı.
1: Tabii platform var TRT'nin.
0: Hı.
1: Çok güzel. En son Hay Sultan diye izledim hocam. Abdülkadir Geylani
0: Hazretlerini
1: anlatıyor. Orada tabii Bağdat'ta yaşıyor. Abbasiler dönemi. Orada Sultan Mesud Selçuklular'da. İşte diyor Bağdat'taki vezir diyor işte Selçuklularla savaşacağız. Siz de diyor buna hazırlıklı olun, talebelerinizi de hazırlayın, motive edin. Medresedeki talebeleri motive edecekler. Orada Abdülkadir Geylani sözü diyor. Diyor Müslümanı Müslümana mı kırdıracağız?
0: Ya sen diyor, kime saldırır hazırlık yapıyorsun?
1: Savaşacak. Bunun için mi diyor bizden yardım istiyorsunuz? Diyor ben bu işte yoğum diyor. Yani.
0: Biz böyle bir şeyde yokuz. Bu,
1: diğer
0: asla.
1: Diğer hocalarda medrese müderrisler diyor. Biz kesinlikle bu işin içinde olmayız.
0: Asla.
1: Yani Müslümanın Müslümana kılıç çekmesine biz neam demeyiz, evet demeyiz yani.
0: Çok güzel.
1: Yani işte bunlar olmaması gereken şeyler. Yani küfre karşı birlikte durmalıyız. Mesela teröristlere karşı birlikte hareket etmeliyiz.
0: Kesinlikle.
1: Etseydik böyle mi olurdu? Yani hala devam ediyor. Bugün mesela onların bir böyle kafasında kipa giyen bir tane artık ne?
0: Savunma bakanları mı?
1: Savunma bakanları, yani artık çok şey söylemek istiyorum da.
0: Azılı diyelim.
1: Yani artık evet. Onlar dinleyici bizi anlıyor. Diyor Lübnan'ı diyor toptan yok etmemiz yok gerekir. Evet, evet, Lübnan nedir? Evet. Müslüman bir ülke. Evet, evet. Tamam, içinde Hristiyanlar vesaire de var ama olsun, yani onların da yaşam hakkı yok mu? Biz Hristiyan'ın da Yahudi'nin de ne olursa olsun suçu olmaktan sonra hepsinin yaşam hakkını kesin savunanlardanız.
0: İnsan çünkü.
1: İnsan tabii. Sonuçta insan yani. Ama onlarda öyle bir şey yok. Toptan diyor yok etmemiz gerekir. Evet. Yani asıl bunlarla savaşılması gerekir. Bunlarla mücadele edilmesi gerekir.
0: Aynen.
1: Topyekun mücadele böyle olacak. Şükürler olsun İran'da böyle bir şey yaptılar. Mağlup oldular. Yenilgiye uğradılar. Artık eski güçlerini toplayabilecek zannetmiyorum. Bir de onları destekleyenlerle de ayrı düştüler.
0: Evet.
1: Zaten dedi o artık onları destekleyen büyük şeytanın başındaki diyelim artık. Biz olmasak bunlar yok olur dedi.
0: Evet.
1: Yani arkasında biz varız diyor.
0: Açık açık
1: yani
0: söylüyor.
1: Bir nevi fino bir köpek gibi sığınmış böyle sahibinin peşinden koşuyor. O olmasa tamamen dımdızlak orada kalacak yani.
0: Aynen.
1: Ama Müslümanlar böyle birlik olsaydı onlar böyle olur muydu?
0: Asla.
1: Değil mi?
0: Yani bizim işte buradaki 55-56 tane Müslüman devletin aynı yöne bakması,
1: evet,
0: aynı şeyleri söylemesi, aynı şeyleri hissetmesi lazım.
1: Evet.
0: O hissiyatımızı kaybettik. İşte o adamlar o yüzden, yani şu anda düşünün. Ben size şöyle vursam, Allah korusun, yani söz temsili söylüyorum. Şöyle vursam size hiçbir şey olmaz. Ama şöyle,
1: tabii,
0: Müslümanlar birlik olursa, beraber olursa, o ruhla, o mücadeleyle devam ederlerse birbirlerine, hocam bize kimse zarar veremez.
1: Tabii.
0: Ama biz birlikte olmak için güzel bir toplum, her şeyin özü bu.
1: Evet.
0: Güzel insanlar yetiştirmek zorundayız.
1: Tabii.
0: İşin özeti bu aslında.
1: Tabii.
0: Tekrar Kerbela olayının yaşanmaması için.
1: Evet.
0: Tekrar bir Kudüs bu şekilde, şu andaki Kudüs'ümüzün böyle hakikaten bizi üzen Kudüs'ümüzü, canımızı yaralayan, orada insanların böyle çocuklarımızın, bebelerimizin açlıktan öldüğünü gören bir Kudüs'ümüzün bir daha olmaması için çok güzel gençler yetiştirelim.
1: Evet.
0: Çok. Bizim anne, baba, öğretmen, hoca, eğitimciler olarak topyekün güzel insanlar yetiştireceğiz. İşin aslında özeti bu.
1: Evet.
0: İşte Efendimizin de yaptığı buydu zaten.
1: Tabii.
0: Yani geldi, vahiy indi. Farkındaysan şu an etrafına bir bakar mısın şeyde, Mekke döneminde. Hep böyle gençler, güzel insanlar, yani, güzel çocuklar.
1: Tabii.
0: Daha böyle 15'inde, 16'sında, 17'sinde çok güzel çocuklar.
1: Saatler,
0: Hazreti Ali'yi düşünsenize. Evet, evet. Değil mi?
1: Tabii.
0: İlk inanan çocuklardan diyoruz
1: tabii,
0: yani.
1: Tabii, evet.
0: İşte o çocuk öyle olduğu zaman o yiğit delikanlı tüm dünyaya anında yok eder.
1: Evet.
0: Tabii. Ama o ruh, o iman olmadığı zaman
1: tabii,
0: işte o az önce bahsettiğiniz 100 bin kişilik stadyumun önünde neydi belirsiz bir adamın pençesinde kahrolur.
1: Maalesef, maalesef.
0: İş aslında bu kadar özet. Olay
1: evet,
0: bu.
1: Evet.
0: Olay sizin ve benim ümmeti Muhammed'in çocuklarına sahip çıkmamız.
1: Evet.
0: Herkese sahip çıkmamız. Evet. Asıl mesele bu.
1: Bu milletin misyonu çok büyük hocam.
0: Öyle.
1: Yani bu millet, yani tam elbette hamurunla var şey yapıyor ama silken daha çok kendimize gelmemiz gerekir.
0: Kesinlikle.
1: Tam yeri burada. Ben sizden onu isteyeceğim. Mevzuyu biliyorsunuz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerle konuşurken diyor, kardeşlerim gelecek. Ahir zamanda kardeşlerim, evet, yaşayacak diyor. Evet.
0: Bize kardeşlerim diyor
1: yani,
0: değil mi?
1: Değil mi? Evet. Orada hatta sahabe böyle biraz şey yapıyor.
0: Ya kendini resmen, küçük bir şey yapıyor.
1: Biz senin,
0: evet,
1: kardeşlerin değil,
0: değil
1: miyiz?
0: Evet.
1: Buyurun hocam, sizden dinleyelim.
0: Siz benim arkadaşlarımsınız diyor. Evet. Onlar beni diyor.
1: Evet.
0: Siz beni gördünüz, sevdiniz. Biz hakikaten onu görmeden seviyoruz.
1: Tabii.
0: Kardeşlerimiz öyle. İzleyenlerimiz, dinleyenlerimiz öyle. Biz görmeden o Muhammed Mustafa'mı sallallahu aleyhi ve sellem'i çok seviyoruz. Can olsun. İşte bu ruhtaki çocuklar yetişmemesi için o İsrail'dekiler, o arkasındakiler maalesef bu ruhu o yüz binlerce kişiyi topladıkları statta o neydi belirsiz adamların önünde kalplerini yok ederek maalesef ele geçirmek istiyorlar.
1: Evet, evet.
0: Ama bu ruh bizde var Allah'ın izniyle.
1: Tabii, tabii, var.
0: Allah değişimizden korkuyorlar.
1: Onlar
0: bizim şu anda emin olun şu sohbeti yapmamızdan gerçekten böyle imtina ediyorlar.
1: Tabii ki.
0: Gerçekten öyle. Değil ki böyle biraz daha mücadele. Değil ki böyle biraz daha gayret. Güzel insanlar, güzel çocuklar yetiştirmeye. Ondan korkuyorlar. O yüzden bütün ahlaksızlıklarını, affedersiniz pisliklerini, kötülüklerini bu ümmeti Muhammed'in çocukların üzerlerine yağdırıyorlar tabiri caizse.
1: Evet, evet, evet.
0: Yeter ki çocuklar Allah'tan mahrum olsunlar. Kur'an'larını eline açmasınlar. Dualar.
1: Bu milletin
0: okumasınlar.
1: Dirilişini, gerçek anlamda dirilişini istemiyorlar.
0: Eyvallah.
1: Bir karikatür var hocam. Bilirsiniz. Onlar en çok korktukları bir karikatür. Müslüman secdede Müslümanın üzerinde bir Hristiyan, Hristiyan üzerinde de Yahudi.
0: Ha evet.
1: Tabii bu onların mutlu ediyor. Sanki Müslümanın tabii üzerine çıkmış gibi secden. Biri elinde tabii şey var. İstavroz, Nihaç, diğer de artık Şam'dan veya neyse onları bildiğiniz
0: simgeleri.
1: Simgeleri var.
0: Evet.
1: Böyle o Yahudiler şey yaparken, o karikatüre veya o simgeye bakarken ne kadar güzel
0: ya,
1: diyorlar.
0: Ne işte kadar mutlu oluyorlar değil yani, mi?
1: Bakın Müslümanlar en altta,
0: emrimiz altında.
1: Hristiyanlar var, biz en üstteyiz. Oradaki o bunların ileri gelenler mi? O diyor alttaki secdedeki bir yere bir ayağa kalkarsa hiçbiriniz orada kalmaz.
0: Allahu Ekber. Ne kadar güzel.
1: Evet.
0: İş secdeyle başlıyor.
1: Evet tabii.
0: Kim Allah'a secde ediyorsa, Rahman'a kul oluyorsa yeryüzünün sultanı onlardır.
1: Evet.
0: Hatta Selman için öyle demiştik. Selman'ın sözüydü bu. Geçenkilerde hatırlıyorum sohbetimizde.
1: Evet, evet.
0: Yeryüzünün sultanı olmak istiyorsan gökyüzüne kulluk edeceksin.
1: Tabii. Selman ifadesi değil mi?
0: Allah ona rahmet etsin. Çok güzel bir söz.
1: Evet.
0: Hocam biz Allah'a secde eden çocuklar yetiştireceğiz.
1: Evet.
0: O çocuklar Allah'ın izniyle bizim her şeyimiz olacak. Onlar yani hakikaten o bayrağı bizden devralacak ve şu andaki şu sohbetlerimizin çok daha güzellerini halkımıza, gençlerimize, çocuklarımıza, ailelerimize yapacaklar.
1: Evet.
0: Biz böyle iman ediyoruz.
1: Tabii.
0: Ama iş secdeden, Allah'ı tanımaktan başlıyor.
1: Evet.
0: Kim Allah'a iman ederse, Allah'ı tanırsa, Allah'ım şu anda huzurundayım. Bütün derdimi, her şeyimi arkaya attım. Dünyayı arkaya attım. Sana geldim Allah'ım. Sana bağlandım. Ruhumla sana teslim oldum.
1: Evet.
0: Beni kabul et. Eski arifler namazı kaçırdığı zaman şöyle derlermiş. Yani bugün ne yaptım da acaba kulluğa kabul edilmedim derler.
1: Evet.
0: Bizim gibi namazı kaçırdık demezlermiş. Bugün ne yaptım da Allah beni huzuruna, kulluğuna almadı.
1: Evet.
0: Bir o başa bak, bir bakışa bak.
1: Evet.
0: Dolayısıyla bu bakışta güzel insanlar yetiştirmek
1: zorundayız. Kime kime soruyorlardı? O Hazreti Ali'ye miydi? Yani Hazreti Ömer'in birine mesela namaz kılmayan birisi gelip soruyordu hocam. Ben diyorum namaz kılmıyorum. Ama Allah beni iş yapmıyor, cezalandırmıyor. Herhangi bir ceza vermiyor diyor.
0: Evet.
1: Yani ya Hazreti Ali ya Hazreti Ömer arada kaldım diyor. Allah seni huzuruna kabul etmiyor. Bundan daha büyük bir cezam var diyor. Değil mi?
0: Çok güzel söylemiş.
1: Yani.
0: Ne kadar güzel söylemiş.
1: Yani.
0: Ondan
1: daha,
0: büyük
1: daha ne cezası istiyorsun?
0: Aynen. Daha yani ne büyük bela gelmesini
1: istiyorsun. Bu bir nasip meselesi.
0: Tabii.
1: Allah sana o nasip etmemiş.
0: Ya düşünün,
1: nasip etmediyse ne yapacaksın?
0: Böyle yani, bazen vardır o namazlarımız tadı damağımızda kalan öyle hakikaten.
1: Evet.
0: Allahu Ekber dediğimizde böyle o içtenlikle. Biliyorsunuz namaz Allah'la konuşmaktır.
1: Evet.
0: Öyle ya. Tabii. Kimin divanındasın? Kimin için elini arkaya attın?
1: Tabii.
0: Namaz Allah'la konuşmaktır.
1: Tabii.
0: O konuşmaktan mahrum olmak kadar kötü bir şey yok.
1: Evet.
0: O yüzden zaten çocuklarımızın secde etmesini, ruku etmesini, Allah'a yönelmesini istemiyorlar.
1: Evet.
0: Ama biz de bunun tam tersini yapacağız. Siz istemiyorsunuz ama biz sizden daha çok istiyoruz onların Allah'a kul olmasını.
1: Evet.
0: Biz sizlerden 100.000 kat daha fazla çalışacağız. Sizler öğretmenlerimiz, sizler hocam. Eğitimciler,
1: din
0: görevlerimiz, anne çalışacağız. Biz şu tırnak değil mi hocam? Atarız değil mi? Tırnaklarını bile sizden gayrimüslimler için söylüyorum.
1: Tabii tabii anlıyorum.
0: Tırnaklarını bile, affedersiniz attığımız tırnakları bile
1: evet,
0: vermeyeceğiz.
1: Tabii.
0: Onlar bizim gözümüzün nuru, her şeyimiz. Biz onları Allah'a sallallahu aleyhi ve selleme, o göklü peygamberime ümmet yapacağız inşallah. Rabbim inşallah bizleri bu uğurdan ayırmasın.
1: Evet.
0: Canım hocam, kıymetli hocam.
1: Son olarak şey diyelim, her şey çünkü nasip meselesi.
0: Evet.
1: Kerbela demişken, mesela Hazreti Hüseyin'i geçen hafta da bu konuyu işlemiştik.
0: Ne kadar güzel.
1: Buradan demiştik, Hazreti Hüseyin'i şehit eden o Yezid'in ordusunun başında Ömer bin Sa'd vardı.
0: Evet.
1: Ömer bin Sa'd kimdi? Aşire-i Mübaşşire'den Sa'd bin Ebi Vakkas'ın oğlu. Babası Aşire-i Mübaşşire'den, kendisi Hazreti Hüseyin'i şehit eden ordunun başında ve o kadar mesela Hazreti Hüseyin dil dökmesine, bu yalvarıp yakarma değil, af dileme değil. Yani böyle bir baskı.
0: Anlatma, haykırma, hakkı haykırma.
1: Sen yani babana bak, saat bile bir vakkasın olsun.
0: Bir de sana bak.
1: Sen böyle bir cürümü işleme diye onu uyarıyor. Ne olacak? Hazreti Hüseyin orada şehit olur. Onun zaten akıbeti bellidir.
0: Cennet. Şehitlerin yani. Seyidi.
1: Şehitlerin seyidi. Ama sen ne yapacaksın? Kendine yeriz gideceksin.
0: Cehenneme zümera.
1: Evet, ila cehenneme zümera yani. Onun için yani babası cennetle müjdelenmiş olmak bile bir evladı kurtarmıyor. Onun için insan herkes kendisine sorumlu değil mi hocam?
0: Kızım kendi Fatıma.
1: Hayatımıza bakacağız. Evet.
0: Kızım Fatıma. Allah Resulü'nün sözü ne kadar güzel söylüyor. Tabii. Sakın ha babacığının peygamber olduğuna güvenme diyor bak. Hocam gayet net, açık.
1: Tabii.
0: Babacığının peygamber olduğuna güvenme diyor yani. Dikkat et.
1: Tabii.
0: Rabbimin kulu ol. Güzel insan ol. Salih insan ol diye yani. Diyoruz. Herhalde vaktimiz tamamı erdi. Bir şiirle bitirmek isterim inşallah. Bir şiirle bitirelim inşallah.
1: Memnuniyetle.
0: Bir Azerbaycan şiiri. Çok tatlı. Yani güzel, hoş.
1: Evet. Azeri kardeşler.
0: Azeri kardeşler. Selam olsun onlara da. Evet.
1: Evet.
0: Merhamet duygusu sende yoktur ise tuttuğun orucun ne manası var? Ne manası var? Öyle diyelim. Onlar evet. Öyle diyor ya.
1: Tabii olsun. Azeri bırakıyor. Güzel.
0: Sofranda yoksa yer yok ise bir ay aç kalmanın ne manası var? Ne kadar güzel söylüyor bak.
1: Evet.
0: Çok tatlı söylüyor.
1: Evet.
0: Artarsa dilin zehir gibi, kalp incitirse, elin rüşvet alır, rüşvet verirse, kıldığın namazın ne manası var? Haram parayla villa yapanlar, yetimin hakkını bölüp yiyenler, İftira edip birbirini bedbah edenler, ölünce Yasin'in ne manası var?
1: Evet.
0: Vicdanlı olmak da çetindir kardeş.
1: Evet.
0: Amelsiz Kur'an'ın ne manası var?
1: Amelsiz Kur'an amel olacak.
0: Herhalde
1: iman amel bütünlüğü olması zorunlu yani değil mi hocam?
0: Aynen. Evet. Hayatımıza hakim kılmak gerekir.
1: Evet.
0: Kur'an'ı yeryüzüne taşımamız gerekir. Güzel gençler, güzel gençlik yetiştirmemiz gerekir. Bir daha Kerbelalar olmasın, bir daha Kudüs bu duruma gelmesin diye.
1: Evet. Allah razı olsun hocam. Eyvallah. Teşekkür ediyoruz.
0: Sizin de yüreğinize sağlık, gönlünüze sağlık kıymetli hocam.
1: Hocam.
0: Çok tatlı oldu. İşiniz gücünüz rast
1: gelsin. Çok kıymetli dinleyenler ve izleyenler. Cuma sohbetimiz programın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta Perşembe günü, Aşura günü. Aşura gününüz de mübarek olsun.
0: Mübarek olsun.
1: Bayramınızı, yeni hicri yılınızı tekrar tebrik ediyoruz. Hayırlara vesile olmasını hem ülkemiz hem İslam alemi için diliyoruz.
0: Amin.
1: Sizlere tekrar saygı, muhabbete selamlayıp hayırlı akşamlar.
0: Hayırlı akşamlar diliyoruz.
1: Hoşçakalın.
0: Kolay gelsin.

0: Şimdi reklamlar.
1: Devlet destekli, ücretsiz özel mesleki ve teknik Anadolu Lisesi, Özel Teknoloji Afyonkarahisar OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. Okulumuz, Türkiye, Azerbaycan ve Çin'in de aralarında bulunduğu birçok ülkede bilimsel proje yarışmasında dereceleriyle öne çıktı. Bu okulda iş var. Endüstriyel otomasyon teknolojileri alanımızda eğitim gören öğrencilerin gelecekleri parlak, önleri açık. Bilgi almak için telefon 0542 774 3282. Okulumuz Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde 9. Sokak numara 4'te.

0: lahmacunda 2 adet lahmacun 1 ayran 159 lira 90 kuruş. Lahmacun Afyonkarahisar'da Ambar yolunda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0532 396 10 03. Geleneksel lezzet kurumsal kimlikle emin ellerde. Lahmacun.
1: Gazlı Göl'de her şey dahil termal. Arya Termal. Arya Termal'den büyük kampanya. Gecelik oda konaklama yalnızca 3000 lira ve havuz ücretsiz. Arya Termal. Telefon 0530 158 34 41. Sizleri şifalı sularda eşsiz bir tatil için Gazlı Göl Arya Termal'e bekliyoruz.
2: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kapsamlı vücut analizi, hastalıklarda, gebelikte, emzirmede, çocukluk ve ergenlikte beslenme, sporcu beslenmesi, aralıklı oruç ve obezitede beslenme gibi birçok konuda yanı başınızdayız. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çay Bahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
3: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. Double Tree by Hilton Afyonkarahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. Double Tree by Hilton Afyonkarahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.
4: Trafik, kasko, DASK, konut, iş yeri ve sağlık sigortasında Saraç Sigortam her zaman yanı başınızda. Uygun fiyat ve avantajlı poliçe imkanlarından yararlanmak için mutlaka Saraç Sigortam'a uğrayın. Saraç Sigortam'la araçlarınız, iş yerleriniz, konutlarınız ve siz güvence altındasınız. Saraç Sigortam, Saraçlar Çarşısı Uysal Sağlık Sitesi 1. katta hizmetinizde. Telefon 0506 600 40 41. Bizden teklif almadan asla sigorta yaptırmayın.
5: Atroskopik yöntemlerle aynı gün diz problemlerine çözüm tecrübeli hekimimiz, ortopedi ve travmatoloji uzmanı operatör doktor Levent Küçükçankaya tarafından gerçekleştirilmektedir. Özel fuar hastanesi. Randevu için telefon 223 44 44.
6: Sevgili misafirlerimiz, Et Enfes'in yeni

0: yemeklerimizi deneyin. Sucuk, sucuk döner, köfte, hamburger ve lokum enfes et kalitesiyle yeni şubemizde sizleri bekliyor. Et Enfes'in yeni şubesi Yenice Çevre Yolu Bulvarı numara 89'da hizmete girdi. Reklamları dinlediniz.
1: 99.9 Afyon Gün FM.
0: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
2: Seyahatiniz süresince emniyet kemeriniz takılı, hızınız yasal sınırın altında olsun. Sevdiklerinize kavuşmak için trafik kurallarına uyun. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
0: Gün FM 99.9.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

0: Şimdi reklamlar.
1: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'de. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.
2: Evciler Kadın Kooperatifi'nin İstiridye'nin içindeki saklı bir inci gibi özenle ürettiği eşsiz tat incile çikolatası. Modern damak zevkiyle geleneksel emeğin mükemmel uyumu incila. Kadın emeğiyle şekillenen bu özel lezzet kalpleri yumuşatıyor. Evcilerden tüm Türkiye'ye incile çikolataları.
3: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kişiye özel menü, diyetisyen ve kurye hizmeti, günlük üretim ve dağıtım, diğer şehirlerde devam edebilme imkanı Alo Diyet farkıyla sizlerle. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çay Bahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
4: Danaoğlu şarküteri, kalite ve organik lezzetler bir arada. Günlük inek sütü, keçi sütü, manda sütü, %100 manda kaymağı, köy tereyağı, günlük köy yumurtası ve köy yoğurdu, peynir çeşitleri ve daha birçok ürün Danaoğlu şarküteride. Danaoğlu şarküteri, Gazlıgöl Caddesi, numara 68 Taksim A'da. Telefon 0272 212 11 73. Doğal ve organik lezzetler. Danaoğlu şarküteriden.
5: Sıradan bir günü özel bir güne dönüştürmek ya da özel bir günü unutamayacağınız lezzetlerle kutlamak. Her ikisi için de Afyon'da lezzetin tek bir adresi var. Farina Restaurant. Farina Restaurant, NG Afyon Otel'de. Tadı damağınızda.
6: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.
7: Gelecek için kayda değer bir seçim. Nar Tanesi Anaokulu, Nar Tanesi İlkokulu, Nar Tanesi Ortaokulu. Avantajlı erken kayıt fırsatını kaçırmayın. Telefon 0272 214 04 17. Nar Tanesi Koleji, Karşıyaka Mahallesi, 1618. Sokak, numara 5, Filli Kavşak Çaprazı'nda. Hayırlı nesiller için sizleri okulumuza bekliyoruz.
8: Reklamları dinlediniz.
9: 99.9 Afyon Gün FM.
8: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
10: Trafikteki yaya can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %21'ini oluşturmaktadır. Yaya geçitleri, okul geçitleri ve kavşaklarda yayalara öncelik verin. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Türkiye'nin helvacısı, helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet, karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı, Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

0: Şimdi reklamlar.
1: Diyabetle ilgili tüm tanı ve tedaviler Dahiliye Polikliniğimizde uzman doktor Figen Özmen yardımcı tarafından yapılmaktadır. Özel Fuar Hastanesi. Randevu için telefon 223 44 44.
2: Acıktınız mı? Hemen uğrayın, lezzeti kovalamaya başlayın. Bir kova pilavda basmati pirinçli pilavınıza 7 çeşit soslu tavuktan birini ekleyin. Yanında taptaze salatayla tamamlanan lezzet dolu kovayı kapın. Sevgi yolunda lezzeti kovalıyoruz. Bir kova pilav.
3: Devlet destekli, ücretsiz özel mesleki ve teknik Anadolu Lisesi, Özel Teknoloji Afyonkarahisar OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. Okulumuz, Türkiye, Azerbaycan ve Çin'in de aralarında bulunduğu birçok ülkede bilimsel proje yarışmasında dereceleriyle öne çıktı. Bu okulda iş var. Endüstriyel otomasyon teknolojileri alanımızda eğitim gören öğrencilerin gelecekleri parlak, önleri açık. Bilgi almak için telefon 0542 774 3282. Okulumuz Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde 9. Sokak numara 4'te.
4: Termal'in lüks hali, MCG Hotels Termal Spa Convention. Termal Spa deneyimi, kapalı açık yüzme havuzları, doğa ile iç içe huzurlu atmosfer. MCG Termal Otel'de kendinize bir iyilik yapın. Hem ruhunuzu hem bedeninizi yenileyin. Solaryum hizmeti ve maderoterapi tekniği ile selülit masajı da MCG Termal'de sizleri bekliyor. Spa aboneliği için hemen arayın. Müracaat telefonu 0272 246 22 22. MCG Termal.com.

lahmacunda 2 adet lahmacun 1 ayran 159 lira 90 kuruş. Lahmacun Afyonkarahisar'da Ambar yolunda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0532 396

0: plajda spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330. Sevgili misafirlerimiz, Et Enfes'in yeni şubesine davetlisiniz. Geçerken mutlaka uğrayın, lezzetlerimizi deneyin. Sucuk, sucuk döner, köfte, hamburger ve lokum, Enfes et kalitesiyle yeni şubemizde sizleri bekliyor. Et Enfes'in yeni şubesi, Yenice Çevre Yolu Bulvarı, numara 89'da hizmete girdi. Reklamları dinlediniz.
1: 99.9 Afyon Gün FM.
0: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
2: Motosiklet ve motorlu bisiklet kazalarındaki can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %25'ini oluşturmaktadır. Sevdiklerinize kavuşmak için kaskınızı takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet, karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı, Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

0: Şimdi reklamlar.
1: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'de. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.
2: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kişiye özel menü, diyetisyen ve kurye hizmeti, günlük üretim ve dağıtım, diğer şehirlerde devam edebilme imkanı Alo Diyet farkıyla sizlerle. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çaybahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
3: Danaoğlu şarküteri, kalite ve organik lezzetler bir arada. Günlük inek sütü, keçi sütü, manda sütü, %100 manda kaymağı, köy tereyağı, günlük köy yumurtası ve köy yoğurdu, peynir çeşitleri ve daha birçok ürün Danaoğlu şarküteride. Danaoğlu şarküteri, Gazlı Göl Caddesi, numara 68 Taksim A'da. Telefon 0272 212 11 73. Doğal ve organik lezzetler. Danaoğlu şarküteriden.
4: DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanlara ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.
5: Afyon Termal Otel 2 yıldır Gazlı Göl'ün şifalı suyunu ve vazgeçilmez Türk hamam kültürünü yenilikçi hizmet anlayışıyla misafirlerine sunuyor. 1+1 rezidans odalarımızda 4-5 kişi rahatlıkla konaklayabilir. Her odada kişiye özel termal havuz, Türk hamamı ve mutfak ekipmanları mevcuttur. Rezervasyon için telefon 0272 273 70 70 0541 975 70 67. Gazlı Göl'ün en yeni oteli Afyon Termal Otel.
6: Reklamları dinlediniz.
7: 99.9 Afyon Gün FM.
6: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
8: Trafikteki yaya can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %21'ini oluşturmaktadır. Yaya geçitleri, okul geçitleri ve kavşaklarda yayalara öncelik verin. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
6: Gün FM 99.9.

0: Çağlar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet, karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı, Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Gün FM 99.9.

0: Telefon 0272 212 11 73. Doğal ve organik lezzetler Danaoğlu Şarküteri'den.
1: Double Tree by Hilton Afyon Karahisar bünyesinde kapılarını açan Larissa Restoran, modern atmosferi ve dingin nehir manzarasıyla misafirlerini benzersiz bir deneyime davet ediyor. Güne zengin ve özenle hazırlanmış açık büfe kahvaltıyla başlayan Larissa, günün ilerleyen saatlerinde ise seçkin alakart menüsüyle damaklara hitap ediyor. Yerel ve uluslararası lezzetler, özel tariflerle Larissa'da yeniden yorumlanıyor. Rezervasyon için telefon 0272 203 çift 030 0272 203 çift 030. Larissa Restoran, lezzetin, manzaranın ve keyfin buluştuğu adres.
2: Kütahya Porselen hayatın en güzel yerinde. Davetleriniz için en gösterişli yemek takımları, birbirinden şık çay ve kahve fincanları, en güzel sabahlara eşlik eden kahvaltı takımları, en zarif hediyelik eşyalar ve çok özel fırsatlarla fabrika satış mağazamızda. Kütahya Porselen Fabrika Satış Mağazası LG Afyon Otel'de.
3: Türkiye'nin en iyi keşkeği Şuhut Keşkek Evi'nde yenir. İlimizin tescilli, leziz keşkeğini tatmak için sizleri Şuhut Keşkek Evi'ne bekliyoruz. Keşkek Evi'nde keşkeğin yanı sıra ızgara çeşitleriyle de hizmetinizdeyiz. Şuhut Belediyesi Keşkek Evi. Rezervasyon numarası 0539 323 65 45.
4: Brucella, korunulabilen ve tedavi edilen bir hastalıktır. Diğer enfeksiyon hastalıklarında olduğu gibi, Brucella hastalığının da teşhisi ve tedavisi, Özel Fuar Hastanesi'nde uzman doktor Ali Rıza Bahadır tarafından yapılmaktadır. Özel Fuar Hastanesi, randevu için telefon 223 44 44.
0: Afyon Termal Otel 2 yıldır Gazlı Göl'ün şifalı suyunu ve vazgeçilmez Türk hamam kültürünü yenilikçi hizmet anlayışıyla misafirlerine sunuyor. 1+1 rezidans odalarımızda 4-5 kişi rahatlıkla konaklayabilir. Her odada kişiye özel termal havuz, Türk hamamı ve mutfak ekipmanları mevcuttur. Rezervasyon için telefon 0272 273 70 70 0541 975 70 67. Gazlı Göl'ün en yeni oteli Afyon Termal Otel.
5: Reklamları dinlediniz.
6: 99.9 Afyon Gün FM.
5: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
6: ...99.9 Radyo Gün.
7: Şehirler arası otobüslerde emniyet kemeri takmak yasal zorunluluktur. Kaza anında emniyet kemeri sizi darbelerden korur ve ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
8: Serkan Yılmaz'la Dizelerin Sesi başlıyor.

Merhabalar değerli radyo dostlarım, şiir dostlarım, sevgili yarenlerim. Efendim hepinizi yürekten selamlıyorum tüm yayın ekibimle birlikte. Değerli şiir dostlarım, İsmet Özel diyor ki dizelerinde, gecenin üçüdür en uygun zaman. Düşünün, sabah çok yakın, oysa ışıltı yok ortalıkta. Neredeyse gece bitmiş ama sürmekte karanlık. Henüz uyanmamış bazıları, henüz uyumamış bazıları. Bazıları uyanmış, uykusuna doyamamış. Çok güzel bir vakitteyiz değerli şiir dostlarım. Ve geceyi birlikte karşılayacağız inşallah hep birlikte. Bendeniz Serkan Yılmaz, Dize'nin sesindesiniz ve Dize'nin sesi başlasın.

0: götür yanında.
1: Gün efendim. Gün efendim. 99.9.
2: En güzel aşk şarkıları ve sevda türküleriyle buluşan dizeler. Serkan Yılmaz'la Dizelerin Sesi.

unuttun mu beni, her şeyimi? Sildin mi bütün, bütün izlerimi? Hiç düşmedin mi aklına? Hiç çalmadı mı o şarkı? O sahil, o ev, o ada. O kırlangıç da mı küs? O da mı küs bana? Sanırdım.

ki aşklar ancak filmlerde böyledir. Ben hala dolaşıyorum avare. Hani görsen enikonu divane. Ne yaptıysam olmadı ne çare. Unutamadım gitti. Ey aşk, neredesin şimdi? Sen de mi terk ettin beni? Ne hata ettiysem affet, büyüklük sende kalsın emi. Sen de olmasan eğer, sen de olmasan eğer, batar, batar artık bu gemi. Unuttun mu beni? Her şeyimi. Sildin mi? Sildin mi bütün izlerimi?

sanatçımız Sezen Aksu'nun en iyi şarkılarından birisi olan Unuttun Mu Beni. Bu gece ilk olarak bu şarkının dizelerini aldık gecemize efendim. Evet, şarkının da dediği gibi hiçbir aşk ne yazık ki filmlerdeki gibi değil. Öyle sanırız değerli şiir dostlarım ama maalesef değil. Unuttun mu beni gibi acıklı bir soruyu biraz da dik durarak soruyor karşısındakine. Hani söylemek istedikleriniz vardır, sormak istedikleriniz vardır bırakıp gidenlere ve dillendirmek bile canınızı acıtır. Hep içinizden geçirir, içinize akıtırsınız hepsini. İşte Sezen Aksu bu şarkıyla içten içe acıtan soruları ve söylenmeyen sözleri söylemiş. Yüreği kanayan herkes adına yüreğine sağlık Sezen. Ben hala dolaşıyorum avare. Hadi şöyle dertli bir şarkı dinleyelim. Bulursun beni harika bir yorumla yüreklerinize ve gönüllerinize armağan ettiğim güzel bir şarkı sizlere, yüreklerinize gelsin değerli şiir dostlarım. Şarkı sonrası yine çok güzel bir şiir var. Burada olacağım, bekliyorum sizi.

Gülümse, gözyaşlarına gülümse. Çünkü onlar içinden parçalar indirirler yeryüzüne. Avuçlarına gülümse, çizgilerinde kaderin kar delen tohumları. Adımlarına gülümse, gülümse ki ayakların varmasın bir ömrün cüzzamlı küf kokan topraklarına. Somurtanlara gülümse, acı çekenlere, avarelere, yetimlerin umutlarına, umutlarına gülümse. Bazen de kendi gök kubbesini görmeyenlere gülümse. Belki bir yağmur eriterek evhamlı perdeleri damla damla süzülür gözlerine. Bazen de bana gülümse sevdiğim. Bakarsın kanadı kırılan kuşlar uçmaya başlar yeniden. Kayan yıldızların çığlığı düşmez gün ortasında ruhumun üzerine. Bakarsın ki çiçekler aramızda yükselen kayaların kalbinde birer birer açılıyor yeniden. Bakarsın yolunu kaybeden yolcu son durağına yürüyor hasretinin. Güneşi arayan gölge kimindi? Bağışla. İncinen bahar, yanan mektuplar benimse. Gel yeniden, yeniden buluşalım derinde. Çeşmelerden gökyüzüne akalım. Tut ellerimden,

0: 99.9
1: Radyo Gün. En güzel aşk şarkı.

seni nasıl sevdiğimi çok iyi biliyorum ama asıl mesele, asıl mesele nasıl sevmeyeceğim onu hiç bilmiyorum. Ya gel anlaşalım.

Ne güzel bir şiirdi değil mi değerli şiir dostlarım? Büyük Üstad Nurullah Genç'in Gülümse şiiriydi. Yüreklerinize, gönüllerinize armağan ettiğimiz güzel bir şiir. Gülümsemek, kısacası gülmek, bulaşıcıdır. İnsana en çok yakışan harekettir değerli şiir dostlarım. İçten bir gülümseme, karşıdaki insanın da yüzünde belirince iyi ki gülümsemişim diye düşündürür. Otobüsteki, tramvaydaki, kahvaltı için gittiğiniz yerdeki insanlara gülümsediğinizde önce bir ne oluyoruz hareketi görürsünüz belki ama sonra onlar da gülümser. Stüdyoya gelirken simit aldığım amcaya gülümseyerek nasılsınız dediğimde konuşmak için beni biraz daha tutması hoşuma gidiyor. İçten bir günün güzel geçsin cümlesini duymak günümün güzel başlamasını sağlıyor. Galiba hayatta hiç üşenmediğim nadir eylemlerden biri de gülümsemek. Seviyorum değerli şiir dostlarım gülümsemeyi. Dünyanın en güzel davranışı gülümsemek. İşte bu yüzden gülümseyin. İnsan ayırt etmeden inadına gülümseyin. Hadi güzel bir şarkı Cem Adrian yorumuyla sizlere gelsin efendim. Bendeniz Serkan Yılmaz, Dize'nin sesindesiniz ve Dize'nin sesi...

0: 99.9
1: Radyo Gün.
2: En güzel aşk şarkıları ve Sezen türküleriyle buluşan dizeler.

Ama boş ver be yaşı. Gönlün ne kadar genç, ondan haber ver. Şöyle atıp koy grileri, siyahları. Sabahtan sarı bir kaşkol atabiliyor musun boynuna? Ondan haber ver. Koyma bir kenara yüreğini. Aç kapılarını. Gelene geçene yol ver. Girsin içeri diye. Ama gömme başını toprağa. Gömme başını toprağa. Bir çift güzel göz uğruna. Bilirim yine yeşerecek bir çiçek bulursun bir dalda. Ama aklını kaybedecek kadar bir aşk varsa avuçlarında, bırak, bırak aksın yollarına. Yağ geç, yık geç, kimse, kimse inanmazsa inanmasın. Sen inan yüreğine, hem ona geçmezse kime geçer sözün? Büyü, büyü, bak ellerin, ayakların kocaman, aklında maşallah yerinde, e ne diye tutarsın yüreğini uçmasın diye. Akıllı ol, yüreğin gelir peşinden, boş ver yaşı başı, aşk var mı aşk, ondan haber ver. Takılmışım yüzündeki, gözündeki çizgilere. O çizgilerin yüreğine neler kazıdığını düşün. Atmak mı istiyorsun kendini dereye soğuk kış günü? Öl gitsin. Parayı pulu savurup bir balıkçı köyünde balık mı tutmak istediğin? Savrul gitsin. Boş ver be yaşı başı. Kim tutar seni, kim kendi yüreğinden başka? Aklını al da öyle git. İster bir duvara, ister bir odaya, kıra, bayıra, vur da, vur da git. Dert etme ellerini, onlar da gelir seninle. Birlikte bırakmadıkça birine, o biri de gelir. Gerçekten istediğin oysa, seveceksen ve öleceksen uğruna. Yaşa be, yaşa, yaşa da öyle git gireceksen toprağa. Yaş 70'e gelse bile hayat daha bitmemiş. Sen mi biteceksin? Çekeceksen bile bayrağı, yaşadım, yaşadım ulan dibine kadar diyemeyecek misin? Diyemeyecek misin?

Gün FM, Gün FM 99.9. En güzel aşk şarkıları ve sevda türküleriyle buluşan dizeler. Serkan Yılmaz'la Dizelerin Sesi.

aşk var mı aşk? Sen ondan haber ver. Şiirini buluşturduk yüreklerinizde değerli şiir dostlarım. Efendim Sibel Bengü'ye mi Can Yücel'e mi ait olduğu tartışılan bir şiir. Ben Hıncal Uluç'un bir köşe yazısından aldım ve Sibel Bengü imzası vardı orada. Diziler hayata bağlılık ve yaşama sevinci dolu adeta. Sizce de öyle değil mi değerli şiir dostlarım? Mutluluk. Mutluluk görmeyi bilen, görmek isteyen, gözleri bekleyen, aynada saklı bir sevinçtir. Mutluluk bir çocuğun masum bakışlarında, yaşlı bir teyzenin ellerinin kırışıklığında, kızıl bir sonbahar yaprağının dalından toprağa süzülüşünde. Mutluluk yağmurun yeryüzüne dokunuşunda, yüzünüze dokunuşunda, ardına bıraktığı toprak kokusunda, Temmuz sıcağının ter olup alnınızdan akışında, bir deniz kenarında, sevdiğinizin, annenizin, babanızın, kardeşlerinizin gözlerinde. Velhasıl mutluluk görebildiğiniz her yerde değerli şiir dostlarım.

Güldüğün her yerden gül biter sanma. Sen beni ilk defa yaralamadın. Ben sana kul köle olurdum ama sen bana bir günlük yar olamadın. Bu kadar yüklenmek var mı Susana? Yerimde olup çıldırmasana. Ben gönül köşkümü açtım da sana. Sen sokak kapını aralamadın. Hançerle, mavzerle yıkılmazdım da. Süründüm, aklımı senle bozdum da. Ben sana yüzlerce roman yazdım da. Sen bana bir satır karalamadın. On binde bir kula nasip olsam da, kadrimi bilmedin nimet olsam da, ben senin bağına rahmet olsam da, sen benim dağıma kar olamadın. Kalplere şifalar sunan meyvaydım. Her keyfe, kedere, derde devaydım. Ben senin bahtına gülen ayvaydım. Sen bana ağlayan nar olamadın. Yıllara mal oldu gözümden düşman. Ey aynayla kavgalı düşman. Her zaman mahcupsan, her zaman pişman. Sen kendi kendine. Sen kendi

Efendim, birçok kişi tarafından sevilen şair ve gönül adamı Cemal Safi'den Yar Olamadın şiiri düştü gecemize değerli şiir dostlarım. Kafiyenin son zaman temsilcilerindendir şairimiz. Şiirleri kelimelerden ibaret değildir, ezgilidir. Yazarken bestekara pas verir sanki. Bakkala gitmeme lüzum kalmasa, durumu anlardın takvime baksan. Allah vere misafirin olmasa, içim ürperiyor ya evde yoksan. Kıvırcık marulun vardır inşallah, bir salata yapsan, bol limon sıksan. Senin de iştahın iyi maşallah, içim ürperiyor ya evde yoksan. Bu da bonus olsun Cemal abiden değerli şiir dostlarım sizlere. Hadi bir Funda Arar yorumuyla sizleri baş başa bırakalım. Hemen sonrasında bendeniz Serkan Yılmaz. Mikrofon başında güzel bir şiirle sizlerle olacağım.

0: 99.9
1: Radyo Gün.
2: Serkan Yılmaz'la Dizelerin Sesi devam ediyor.

bakma uzak düştüğümüze. Yolları sayma. Bir renk sınırı da yok aramızda. Yok aramızda nefes bile. Tam gözlerinin renkindeyim. Sen ak aydınlıklara çağırmasan da sesindeyim. Gündüzleri bölüşüyoruz, geceler ikimizin. Hele yıldızlar, yıldızlar biz dolu. Yüreğinden sesleniyorum. Sen, seni hiç duyurmasan da. Elimi tutar gibi dur. Bak istersen ayrılır gibi. Elbet seveceğiz gökler kadar. Her saat eşref saat. Yaşıyorum şarkılarımda. Sen türkülerime buyurmasan da. Kondun rengime, benleştin. Duy sana dönüp açıldığımı. Yeşerdin dallarımda özgür. Günü sevgi sevgi sunduğumu duy. Her nefeste daha da uyanıyorum. Sen beni hiç, hiç uyarmasan da.

0: Gün efendim. Gün efendim. 99.9.
1: En güzel aşk şarkıları ve sevda türküleriyle buluşan dizeler. Serkan Yılmaz'la Dizelerin Sesi.

Şimdi sabah keyfiyle yeni bir umut türküsü. Kar yağmış dağlara, bozulmamış ütüsü. Ravhan atlar gibi ırgalanan gökyüzü. Gözlerimi kamaştırsa da geleceğim sana. Şimdilik bağlayıcı bir takvim sorma bana. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman. Ay şafağa yakın bir mum gibi erimeden, dağlar çivilendikleri yerde çürümeden, bebekler hayta hayta yürümeden, geleceğim diyorum, geleceğim sana, ne olur kesin bir takvim sorma bana. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman. Beklesen de olur, beklemesen de. Ben bir gök kuruşum sırmalı kesende. Gecesi uzun süren karlar, buzlar ülkesinde. Hangi ses yürekten çağırsa beni sana? Geleceğim diyorum, takvim sorma bana. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman. Ben güneş...

gibi gireceğim her dar kapıdan. Kimseye uğramam ben sana uğramadan. Kavlime sadığım, sadığım sana. Takvim sorup hudut çizdirme bana. Ben sana çiçeklerle geleceğim. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman.

0: Gün Efendim.
1: Gün Efendim 99.9.
2: En güzel aşk şarkıları ve sevda türküleriyle buluşan dizeler. Serkan Yılmaz'la Dizelerin Sesi.

Değerli şiir dostlarım, kimi sevdiği gibi sevilmez, kimi çok severken yalnız kalır, kimi de kıymet göremez bu dünyada. Aşk ne yazık ki her zaman mutlu edemiyor, hatta öyle ki içinde bol bol hüsran ve hayal kırıklığı barındırıyor maalesef. Biz de ekibimizle birlikte hayal kırıklığınızı ve içinizde bulunan sitemi ifade etmeye yarayan dokunaklı, duygusal ve anlamlı şiirlere gönlümüz ve dilimiz döndüğünce ses olmaya çalıştık bu gece. Ve değerli şiir dostlarım, hayatta yapılan en büyük israf hak etmeyenlere verilen değer değil midir acaba? Ömrünüz boyunca iyi ve kıymet bilen insanlar denk gelsin karşınıza efendim. Bu gecelikte bu kadardı. Hiç gitmek istemesek de yayın sonlandı. Ve haftayı da sonladık bu arada. Haftanın son günündeyiz. Yeni bir günde ve yeni bir haftada buluşabilmek umuduyla efendim. Sürçülisan ettiysek affola. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın. Aşkla kalın. Görüşmek

Gün Efendim 99.9. 99. 99.

Yaşım ayrı bahar, içim başka bir hazan. Mevsimler devirdim, solmadı o hatıran. Kalbim kırık değil, paramparça inan. Ben seni hiç